ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın nerede olursanız olun o sizinle beraberdir buyurması, biz ona şah damarından daha yakınız şeklindeki ifadesi ve şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, ben kimim ve kimin huzurundayım sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in Allah güzeldir, güzeli sever hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir. Kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise, Allah her işte ihsanı emretmiştir buyurarak, ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle,
görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa yine gidemez, çöküverir.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüdduha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrüddeca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

19. Kalbin dengesi için 5 büyük mahrumiyetten sakın. Nasıl ki bedenimizdeki organik kalbin dengede bulunması bazı şeylerden sakınmaya bağlıysa, manevi dünyamızın ana kumanda merkezi olan kalbin dengede kalması da bazı şeylerden sakınmaya bağlıdır. Peki bunlar nelerdir? Rabbimiz bu varlık aleminde her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela yağmurun yağması için bulut sebeptir. Çocuğun doğması için annesi ve babası bir sebeptir. Bitkinin hayatta kalması için su bir sebeptir. Nasıl ki varlık aleminde böyle bir sebeplilik ilişkisi varsa, insanın hayatında da böyle bir takım sebeplilikler vardır. İnsan Allah'ın varlık alemindeki ve insanlar arasındaki yürürlükte olan denklemine riayet ederse, hem bu dünyada hem de ahirette huzura erer. Bu kanunlara riayet etmezse, bu dünyada da ahirette de huzuru yakalayamaz. Şimdi ayetlerde dile getirilen 5 önemli denklemden söz edelim. İnsanlar 5 şeyi terk ederlerse 5 şeyden mahrum kalırlar. 1. Şükrü terk eden, elindeki nimetin daha da artmasını

0: kaçmasından mahrum kalır. Kafes kuşun kaçmasına engel olduğu gibi şükür de nimetin elden çıkmasına engel olur. Üstelik o nimetin daha da artmasına vesile olur. Bu formülü Rabbimiz şu ayette ortaya koymuştur. Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. 2. Duayı terk eden icabet nimetinden mahrum kalır. Dua çağrı demektir. Dua eden kimse Rabbini yardıma çağırıyordur. Rabbimiz kullarının çağrısını asla duymazdan gelmez, mutlaka bir cevap verir. Bu cevap bazen kulun istediğini vermek suretiyle olur, bazen onun istediğinden daha farklı ama onun için daha hayırlı olan bir şey vererek olur. Bazen de bu dünyada bir şey vermeyip sevabını ahirette almak üzere duasını ahiret azığı kılmak suretiyle olur. Rabbimiz dua edenlerin duasına icabet edeceğini şu şekilde bildirir. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. 3. Zikri terk eden Allah'ın kendisini anmasından mahrum kalır. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Peygamberimizin belirttiğine göre Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kulum beni yalnızken zikrettiğinde ben de onu kendi başıma anarım. Kulum beni bir topluluk içinde andığında ben onu ondan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Siz şimdi bunları duyarken aklınıza madem ki ben Rabbimi anınca o da beni anıyor, işte ben de onun adını anacağım diyerek La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deseniz bilin ki Allah da şu an sizi anıyor. Allah'a kendi adınızı zikrettirmekten büyük bir nimet olabilir mi? Alemlerin Rabbine adınızı andırmaktan büyük bir bahtiyarlık olur mu? Bunu terk ettiğinizde nasıl bir bedbahtlığa mahkum olacağınızı düşünsenize. 4. Tövbe ve istiğfarı terk eden günahlarının bağışlanması nimetinden mahrum kalır. Peygamberler dışında hiçbir insan masum, günahsız değildir. Ölümünse ne zaman bizi yakalayacağını asla bilemeyiz. Günahlarımıza tövbe etmeden öldüğümüz takdirde, Rabbimiz bu günahları bağışlayabilir de, bağışlamayabilir de. Ancak samimi olarak tövbe ettiğimizde günahlarımızı bağışlayacağını defalarca belirtiyor. Şimdi tövbeyi, istiğfarı terk edenler nasıl bir nimeti teptiklerinin farkındalar mı? 5. Allah yolunda malını harcamayı terk eden, malının artırılarak bereketlendirilmesi nimetinden mahrum kalır. Rabbimiz onlarca ayette Allah yolunda harcanan malın asla azalmayacağını, bereketleneceğini, sahibine ahirette kazandıracağı gibi dünyada da artırılacağını bildirir. Hal böyleyken cimrilik eden, kendi aleyhine cimrilik etmiş, malını artırma ve bereketlendirme nimetinden mahrum kalmış olur. Rabbimiz şöyle buyuruyor, onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Ey müminler, işte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Duamız. Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu bu kurallara uyan ve mahrumiyetten kurtulan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyup da nimetleri kaçıran bedbahtlar olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar Kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

Seni korkutacak geçtiğim yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesini. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler bana. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur haykıralım.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüker Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin, yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

0: Günün Duası. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın aktardığına göre Efendimizin dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.
1: Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki o halde söyler misiniz Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler Allah bana bir zarar vermek isterse onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size

gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara, içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir: bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehir

yere rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adil cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü O güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, "O bir yalancı, bir sihirbaz" dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, "Bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden,
yahut

ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde,
büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişlerdi cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi,
dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri, büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada, bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler.
Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler.
Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler cezalarını görecekler. O, gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi,

Nefesin akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm o serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia git.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık. Ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor. Ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu, meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes, gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler, kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zaman

yurdunda bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce vardığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli,

her şekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer ağladı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, bası peşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığım. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım Sudan ülkesini, 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri, bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineye ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi
yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Cami. Dilediğini dilediği zaman, dilediği yerde toplayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı zerrelerden oluşturup hayırla bir arada tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Toplamak, bir araya getirmek anlamındaki cem kelimesinden türeyen cami esması, toplayan, bir araya getiren, buluşturup birleştiren anlamına gelir. Allah'ın cami oluşu hem dünyada hem ahirette tecelli eder. Dünyada zerreleri bir araya getirerek alemleri yaratmasıyla, mahşerde dağılmış, çürümüş parçaları bir araya getirip bizleri canlandırmasıyla, hesaba çekmek üzere bir araya getirmesiyle, bütün övgü ve erdemleri zatında toplamasıyla tecelli eder. Peki şimdi biz tam da buradayken Allah'ın cami esması üzerimizde nasıl tecelli ediyor? Biz şu karmaşık dünyanın içinde dağılıp gitmişken, kendimize ait parçaları bulamazken cami esmasını nasıl yansıtabiliriz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bazen hayatımıza bakarız. Birbiriyle hiç alakası olmayan parçaların bir araya geldiği bir bütün olduğunu fark ederiz. Hatta şaşırırız. Kendimize eş olarak seçtiğimiz birinin bizden çok farklı bir özelliği mesela bize bunu fark ettirir. Yahut aynı kanı taşıdığımız evladımız, ana babamız bizden çok farklı bir yapıya sahip olabilir. Çok sevdiğimiz bir dostumuz aslında hiç de bizimle aynı değildir. Zıtlıkların oluşturduğu bir bütünün içinde aslında ne kadar da büyük bir ahenk olduğunu anlarız. Nasıl olabilir bu? Ancak Allah'ın bir araya getirmesiyle. Allah'ın cami oluşu böyledir. Bir şeyi yoktan yaratırken de o varlığın hangi parçalarla mükemmel bir varlığa dönüşeceğini bilir. Yaratılmışları birbirleriyle karşılaştırırken de. Hayatımıza aldığımız insanlar birer tesadüf eseri mi bizimledir? Yoksa Allah öyle denk getirdiği için mi? Elbette yeryüzünde hiçbir olay yoktur ki Allah'ın rahmet eli değmiş olmasın. Bu yüzden her karşılaştığımız insanın, her yaşadığımız olayın bir hikmeti vardır deriz. Mühim olan hikmeti görebilmek. Rabbimiz bize hikmeti gören kalpler versin. Allah hem varlıkların dünya hayatıyla ilgilenir, toplar, düzenler, hem de huzurda toplanacağımız gün, mahşer günü, bizimle birlikte hesaba çekilecek bütün yok olmuş varlıkları yeniden yarattığı bedenlerinde canlandırarak hesaba çekmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için toplar ve sonunda da hak etmişleri cennette ve cehennemde toplar. Allah'ın cem etmesi aslında çok geniş anlamlar içerir. İçinde yaşadığımız dünyayı düşünelim mesela. Birbirinden farklı binlerce varlığın bir araya gelmesiyle o kadar ahenkli, uyumlu bir yapılanma oluşmuş ki hiçbir şey gözümüze batmıyor. Akan suyun içinde duran kas katı bir taş gözümüze güzel görünüyor. Uçsuz bucaksız denizin kenarında yaktığımız ateş içimizi ısıtıyor. Birbirine uyan bu kadar zıtlığı Allah'ın muhteşem bir uyumla bir araya getirmesi, dahası bunun ruhumuza iyi gelmesi lütuf değil de nedir? Bizi birbirimize güzel gösterip gönüllerimizi ısındırması, dostlukla aile haline gelerek bir araya toplaması, kendi canımızdan olduğu halde kendi özgün karakterleriyle yepyeni canları bize evlat olarak vermesi, akrabalık ilişkisine Rahman'dan bir bağ katarak bizi birbirimize yakınlaştırması, kalplerimize sevgi akıtması. hepsi Allah'ın cami esmasının bir tecellisidir. Bizim tek bir beden olarak gördüğümüz şu bedeni, milyonlarca, milyarlarca hücreyi tek tek yaratıp bir araya getirerek bize sunması, o hücrelerin her biriyle bizim haberimiz yokken tek tek ilgilenmesi, yenilerini yaratması, ruhumuzu bedenimizle bir bütün olarak bir arada tutması. Hepsinin Rabbin eliyle olduğunu fark etsek, hayata bakışımız değişmez mi? Şimdi bütün bunların ardından, bizi bir arada tutan Rabbimiz, dağılan parçalarımızı da birleştir diye dua etmek gelmez mi içimizden? Rabbimiz bizi kendine yakın eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat yoğun, zihnimiz yoğun, işimiz çok. O kadar çok şeyle aynı anda ilgileniyoruz ki artık nereye yetişeceğimizi şaşırıyoruz. Ve bu yoğunluk bir müddet sonra artık bizi işlevsiz hale getiriyor. Ama ömür var, devam ediyor. Demek ki hala Allah bizden bir şeyler istiyor. Ne istiyor? Bizim bunu bulmamız gerek. Allah'ın insandan istediği neydi? Farkındalık. Allah'ın Rab olduğunun, insanın da kul olduğunun farkında olması. Ama bizim bunu fark edecek parçalarımız hep başka yerlerde, dağınık, meşgul. Kalbimiz, aklımız hep meşgul. Ailemizle, işimizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, onların olayları, sözleri, işleri, dertleriyle. Benim şimdi bunu fark etmem gerek. Dağılan parçalarımı bir araya toplayıp yeniden düşünmem, yeni bir amaç belirlemem gerek. Amacım akıp giden hayatın içinde parçalanmak olmamalı. Hayat üzerimden akıp giderken parçalarımı bir arada tutmalıyım. Benim derdim bir bütün halinde kalabilmek, bütünlüğümü koruyabilmek olmalı. Bunun için de Rabbin etrafımdaki dünyaya yerleştirdiği parçaları fark etmem gerek. O parçaları toplayıp bir araya getirmem ve resmin bütününde Rabbimi görebilmem gerek. Mümin ferasetiyle bakmam gerek benim hayata. Her baktığımda Rabbimden bir parça görebilmeliyim. Her parçanın beni Rabbe götüren bütüne ait olduğunu bilmeliyim. Bilebilirim. Rabbim beni bunu bilebilecek tıynette yarattı. Hepsi benim görebileceğim kadar derin, benim fark edebileceğim kadar açık. O halde ben Rabbimden hayrı görebilen olmayı dilerim. Hayrı toplayan, insanları hayırla bir araya getiren, hayrı artıran, bütün hayır topluluklarının bir parçası olmak için çabalayan kullardan olmayı isterim Rabbimden. Ne güzellik varsa insana yakışan, ahlakı güzelleştiren, hepsini kendimde toplamaya uğraşmalıyım. Dilerim ki Rabbim emeğimi rahmetiyle kabul eylesin de kendi en iyi halime erişeyim. Alemi ahenkle bir araya getiren, varlığın her parçasında kendini gösteren ya cami. Sen ki bizi hayırla, hayırda bir araya getirensin. Bizi bu hayrı devam ettiren, hayır topluluklarını artıran kullarından eyle. Bizi her hali hayır olan, hayrın kapılarını açan, kendisi de hayırla donanan salihler zümresine kat. Şüphesiz her şeyi en iyi bilen sensin. Bizim de en iyi halimiz sana ayandır. Bizi kendi halimize bırakma Rabbimiz. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

yollarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

anılarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: sen değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 9 Eylül çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm sistem aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Güzel, bereketli, sağlıklı, huzur bir güne bismillah diyoruz efendim hep birlikte. Mevla günümüzü güzel eylesin efendim, huzurlu eylesin. Amin. Dualarınızı bekliyoruz tabii ki. Dualarınızda olmak duasıyla. Hemen mesaj numaramızı da sizlerle paylaşalım ki selamlarınızı, o güzel dualarınızı sizlerden istirham ediyoruz sabahın bu güzel, bereketli, nurlu dakikalarında. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Diyanet Radyomuzda hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündem. Efendim geçiyoruz gazete haber başlıklarına. Hedef 2028 Los Angeles diyor haber başlığında. Öte yandan daha güçlü Orta Doğu'yu inşa edeceğiz denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçleriyle dağılan parçaları bir araya getirileceğini vurgulayarak birleşiyoruz, beraber oluyoruz, barış içinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz dedi. Eğitimde Türkiye başarısı, fen, matematik ve okuma becerisinde istikrarlı yükseliş deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığında devlet yurtlarında %90'ı doldu, devlet yurtlarının %90'lık doluluk oranını veriyor gazete haber sayfasında. Öte yandan sporcularımızın hep yanında olduk, gücün kıyısından mı geliyorlar denilmiş efendim. Filenin sultanlarına yeni hedef olarak olimpiyat şampiyonluğunu gösteren Başkan Erdoğan, göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun ve her branşına güçlü destek verdik. Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok dedi. Bir diğer haber başlığında eğitimdeki mucizeye uluslararası onay. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'da tarih yazan Türkiye başarısıyla fende Almanya'yı solladı, okumada Finlandiya'yı yakaladı denilmiş. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları Slovakya'da açıklandı. Türkiye tarihi bir başarı yakaladı. Fende Almanya ve Fransa'yı geride bırakan öğrencilerimiz okuma becerilerinde Finlandiya ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi. Fen, okuma ve matematikte büyük sıçrama yapan Türkiye, IOCD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Uzun vadeli yatırımla tarihi bir yükseliş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'da arkadaşlarımızla birlikte gazeteye röportaj verdi diyor. PISA'daki tarihi yükseliş eğitime yapılan uzun vadeli yatırımların bir sonucudur dedi. Öte yandan Müslüman diasporası Gazze'nin sesi oldu. Birinci Müslüman diaspora forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Müslüman ülkeler 2 milyardan fazla nüfusa sahip, dünyada 60 milyonluk güçlü bir Müslüman diasporası da mevcut. Bunlar Gazze'nin sesini duyurmak için birlikte harekete geçmeli dedi deniliyor efendim diğer alt haber başlıkta. Öte yandan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Partili Gültekin kazandı. Üsküdar AK Parti'ye geçti diyor efendim belediye yönetiminde alt haber başlıkta. Bir diğer haber başlığımızda da eğitimde attığımız adımlar sayısız hayatı değiştirdi diyor. Emin Erdoğan'dan okuma yazma günü mesajı vardı denilmiş. Bir diğer haber başlığındaki detaylarına birazdan bakacağız. Gazetelere yansıyan birinci sayfada paylaşılan manşet ve diğer haber başlıklarımız bu şekilde veriliyor. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Bir eser arası vereceğiz. Ardından haber detaylarımıza ve mesajlarınıza bakacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Efendim hemen şöyle günün ilk mesajlarına bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Lokman Çetinel ben. Sabahın hayır bereketi üzerimize olsun inşallah. Amin efendim. Bütün Diyanet Radyomuzu dinleyen herkese de Afyon'dan selamlar. Aleykümselam ayrıca yayın ekibine ayrıca selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Bizden de selam olsun. Afyon'a, Dört Yol'a, İsçehisar'a bolca selam olsun bizden de. Orada bizlerle birlikte olan, bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimiz. Antalya'dan Kerime Hanım diyor ki selamünaleyküm. Sabahınız, gününüz bereketli olsun bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine. Eserleriniz armağan olsun. Selam ile boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Gazze'mize selam olsun, boykota devam olsun her daim. Hayırlı sabahlar olsun, Kırıkkale'den Mesude ben. Sabahınız güzel olsun, günümüz bereketli olsun. Amin efendim. Radyomuzu dinliyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sırada güzel eserlerimiz var. Onlardan bir tanesiyle yine sizleri buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Ne olmaz sigorta, memnuniyetin
0: sigortası. Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle haber detaylarımıza bakacağız. Hedef 2028 Los Angeles Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz dedi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde voleybol şampiyonasında altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Başkan Erdoğan kabulde voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik dedi. Şimdi artık önümüzdeki katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi deniliyor efendim. Öte yandan Fidan'ın diplomasi trafiği yoğun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Ankara'daki diplomasi trafiği yoğun geçti. Bakan Fidan gün içerisinde Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heyeti Halbusi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti. Ayrı ayrı görüştü. Ayrıca görüşmeler sonrasında Amerika'nın ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la ABD Temsilciler Meclisi üyesiyle de bir araya geldi Bakan Fidan ve önemli görüşmeler ve konuşmalar gerçekleşti deniliyor efendim. Daha güçlü Orta Doğu'yu inşa edeceğiz denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Türkiye ile Irak arasında son zamanlarda fevkalade olumlu bir ivmenin yakalandığını belirtti. Dünyadaki gerilim, çatışma ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. Bununla birlikte dolayısıyla biz bütün bu bölgede yaşananları çok yakinen takip etmek ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz dedi. Zaten var olan istikrarsızlıklara bir de İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikaları da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha fazla işbirliği halinde olmamız gerektiği aşikardır ifadelerini kullandı. Öte yandan Terörsüz Türkiye projesi ile alakalı olarak da Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi ile ilgili adımlar olduğunu da anlatan Kurtulmuş, Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. Şimdi Irak'ın da her yeri ve her tarafı terör örgütlerinden temizlenecek. Irak silahlı milis gruplarından arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesinin, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız dedi. Bir asır önce kardeşçe yaşayan coğrafyanın emperyalistlerin projeleri çerçevesinde paramparça edildiğini kaydeden Kurtulmuş, şimdi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçleriyle dağılan parçaları bir araya getireceklerini de vurguladı. Öte yandan birleştiriyoruz, beraber oluyoruz, birleşiyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasının son cümlesinde. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından selamlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geliyor mesajlarınız. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay abim. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. İstanbul'dan Muhammed ben. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e rahmetiyle muamele eylesin. Kolaylıklar versin. Amin. Rabbim tüm zalimleri kahru perişan eylesin. Amin. Sıradaki eser sizlere ve bütün İslam alemine gelsin. Selamlar ve dualarla. Teşekkür ediyoruz efendim. Çağatay Bey hayırlı sabahlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyoruz. Kızım Zülal ve oğlum Atilla, ayrıca Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine sıradaki eseri armağan ediyoruz. Boykota devam edelim diyor Sakarya'dan Recep Almaz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şehzadeler şehri Manisa'mızdan selamun aleyküm ve aleyküm selam. Rabbim, güzel Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Nihat Eksozcu, teşekkür ediyoruz efendim. Manisa Diyanet Eğitim Merkezi, Manisa Şehzadeler Müftülüğü, Manisa Yunus Emre Müftülüğü personeline selamlarımız var. İletmiş olalım, aleyküm selam diyelim efendim. Şu güzel eseri o zaman başta Manisa'mız olmak üzere bütün dinleyenlerimize, bütün şehirlerimize armağan edelim.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen şöyle bir diğer haber detayımıza bakacağız gündem bölümünde. Eğitimde Türkiye başarısı diyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı IOCD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre 3 alanda birden puanını artırarak eğitimde yükselişini sürdürdü Türkiye. IOCD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirilen PISA 2025 sonuçları dünya ile eş zamanlı olarak açıklandı. Toplam 91 ülkenin katıldığı PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olan Türkiye, fen bilimleri alanında da özellikle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Okuma becerisinde fark açıldı. PISA 2025 uygulamasında OECD üyesi ülkeler ve tüm ülkelerin okuma becerileri alanı ortalama puanlarında düşüş yaşamasına rağmen Türkiye'nin ortalama puanında 2022 yılına kıyasla 16 puan artış görüldü. PISA 2025'te okuma becerileri alanında OECD ortalaması 461, tüm ülkeler ortalaması 420, Türkiye ortalaması ise 472 puan oldu. Raporda ayrıca bu ülkeler ve tüm ülkelerin okuma becerileri puanlarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin ortalama puanında artış görülmüştür ifadelerine yer verildi. Öte yandan PISA 2025 uygulamasında IOCD üyesi ülkeler ve tüm ülkelerin matematik alanı ortalama puanlarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin ortalama puanında 2022 yılına kıyasla 9 puan artış görüldü ve matematik alanında da 463 ortalama oldu, tüm ülkelerdeki ortalama 429 ama Türkiye ortalaması ise 462 puana ulaştı ve Türkiye bu puanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı. 2025 sonuçlarına göre Türkiye tüm ülkeler ortalamasında 33 puan üzerine çıkmış oldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına ilişkin eğitime verdiğimiz önemin sonucu olan başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Türkiye

Tekin'in tecrübelerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekin, Türkiye'de yaklaşık olarak 750 bin sınıfta 18 milyon öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verdiklerini altını çizdi ve "Beni endişelendiren bir husus var, eğitimin niteliğini artırıp dünyada savaşların, insan hakları ihlallerinin, saldırıların yaygınlaştığı bir dünyayı hep beraber ortaya çıkarma riskimiz var" diyen Tekin, "Dolayısıyla biz Türkiye olarak yaptığımız çok önemli bir iş var. 2024 yılında son adımını da attık. 12 yıllık zorunlu eğitim müfredatı içerisindeki programlarımızda insan hakları, demokrasi, dünyada barış ve adaletin tesisi gibi konuların eğitimin asıl meselesi olduğunu müfredatımızın içerisine yerleştirmeye çalıştık" dedi. Bunların neticesinde 2015 sonrası performansını istikrarla artırabilen az sayıdaki ülkelerden biri olduk dedi. Küresel ölçekte belirgin gerilemelerin yaşandığı bu 2022 ve 2025 döneminde her 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek IOCD ülkesi Türkiye oldu. Bu yükselişi asıl kıymetli kılan taraf ise onun yalnızca bir ortalamanın artışından ibaret kalmamasıdır. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerin oranını aynı şekilde azaltan ikinci IOCD ülkesinden biri olmuştur dedi. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk, hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk. Bu tablonun bizim için çok ayrı bir anlamı var. IOCD'nin uzun dönem analizlerine göre 2015'ten 2025'e uzanan bu 10 yıllık süreçte her 3 alanda birden performansını anlamlı bir biçimde yükseltebilen tek IOCD ülkesi olan yine Türkiye oldu. Tekin, bu sonuçların daha ileri hedeflere ulaşmak için bir motivasyon olduğunun sözlerinde ekledi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim eğitim sayfamızdan kaldığımız yerden haber detaylarımıza devam ediyoruz. Devlet yurtlarının %90'ı doldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Yerleştirme sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti Bakan Bak ve bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında sunulan hizmeti yalnızca barınmadan ibaret görmediklerini dile getiren Bak, özellikle öğrencilerimize 3-4 kişilik ahşap mobilyalarla donatılmış odalarda düzenli, rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz dedi. Çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla günlük hayatın ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılıyoruz. Gençlerimizin huzuru için güvenlik hizmetlerimizi 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz dedi bakan ve açılacak yeni yurtlarla beraber yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor bilgisini de paylaştı deniliyor efendim. Devlet yurtlarının %90'ı doldu denilmiş haberin son cümlesinde. Öte yandan kalem tutan her el bir umuttur. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haydi kızlar okula çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. Ana kız okuldayız" kampanyası öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Okuryazarlık seferberliği binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. Nerede kalmıştık projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi. Bugün kalem tutan her el, özellikle okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum dedi paylaşımında Emine Erdoğan. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından programın son bölümünde mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
4: Efendim mesajlarımıza bakacağız. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuza. Hayırlı sabahlar efendim Çağatay Bey. Rabbim günümüzü bereketle ihsan eylesin. Amin. Günümüz aydın. Sohbetimiz hayırlı. Sofralarımız bereketli olsun. Amin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olsun. Ülkemin güzel insanları. Amin efendim. Sizler de Eskişehir'den selamlar, saygılar. Bizden de selam olsun Eskişehir'imize. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Şişecioğlu. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlarımız olsun. Aleyküm selam efendim. Boykota Siyonistler yok oluncaya kadar devam. Filistinli kardeşlerimizi Rabbim zalimlerin zulmünden kurtarsın. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Erzurum adalaşlarımıza bolca selam olsun sizler vesilesiyle. Efendim geldik programımızın sonuna, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar kavuşmak duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da haccı gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
7: Ama
10: yani... Evet.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz? Şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde Ensar'ın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki.
6: Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın Resulüne olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor.
8: Senin burada kalacağını düşününce ağzımızdan çıkanı fark etmedik.
7: Bizim için bağışlanma diler misin?
2: Peygamberimiz, hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi.
8: Şükürler olsun.
2: Peygamberimiz şöyle devam etti: ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Mekke artık Müslümanlara aitti. Kabe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin ve Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu 2 kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
11: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
2: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e, haydi kalk dedi.
12: Emrin başım üstüne, canım sana fedadır.
2: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
13: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
14: Malik bin Avf'ın emri.
13: Beni ona götürün.
14: Emredersiniz.
13: Bu ordunun komutanı sen misin?
15: Evet, benim.
13: Stratejik bir bölge seçmişsin, tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
15: Öyle, sağ ol.
13: Ama bir yanlışın var.
15: Neymiş o?
13: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
15: Evet, her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
13: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın. Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun, yapma.
15: Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir, senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
2: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Hevazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
16: Dikkat edin! Siper alın!
17: Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
18: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
17: Kaçın!
18: Allah'ım yardım et! Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle!
17: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
16: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
17: Ben gidiyorum.
18: Sen git, ben seni korurum.
16: Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar.
18: Hadi, Allah yardımcın olsun.
2: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanım

0: de iyiydi. Bunun başka bir izah olmalıydı.
1: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
2: Bu Allah'ın işidir.
0: Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenip düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
1: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
2: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin. Abbas senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın. Koruyun onu. Hadi.
0: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü'ydi. O beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde amcası Abbas atın yeminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmıyorlardı. O an Resulullah Abbas'tan Ashab-ı Semure diye nida etmesini istedi. Semure, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in canları pahasına kendisini koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adıydı.
3: Ashab-ı Semure nerede? Ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
0: Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan buyur ya Resulallah diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına ey Allah'ın kulları şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey Ensar topluluğu şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diye seslendi.
4: Buyur ya Resulallah. Emrine amadeyiz.
3: Bu tarafa gelin, buradayız.
0: Bu esnada düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı. Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamber'le korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

170. gün. Doğal kaynaklar. Ayet-i Kerime meali. Meyvelerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar ve üzüm bağları var ettik. İçlerinde pınarlar fışkırttık. Hala şükretmeyecekler mi? Yasin Suresi 34 ve 35. ayetler. Hadis-i Şerif. Muhacir sahabilerden birisi şöyle anlatıyor. Resulullah'la 3 gazveye katıldım. Şunu söylüyordu. Müslümanlar çayır, su ve ateşi kullanmada ortaktır. Fetva. Ağaç dikme kampanyası için harcanan paralar zekat yerine geçer mi? Ağaç dikme kampanyasına yapılan bağışlar zekat ve sadaka-i fıtır yerine geçmez. Kur'an-ı Kerim'de zekatın verileceği yerler 8 sınıf olarak belirlenmiştir. Bunlar fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir. Bu sayılanlardan başka yerlere zekat ve fitre verilemez. Şu da bilinmelidir ki, Kur'an-ı Kerim, ekosistemin çok önemli bir parçası olan ağaç dikmeye ve yeşili korumaya dikkatlerimizi çekmiştir. Hazreti Peygamber de Müslümanları ağaç dikmeye yönlendirmiş ve Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen meyve mutlaka onun için sadaka olur ifadeleriyle ağaç dikmeyi teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber'in bu tavrını her Müslüman örnek almalıdır. Hikmetli Söz. Hilim fidanı diken barış meyvesi toplar. Hiçbir şey hoşgörü ve kusurları bağışlama kadar insanların şeref ve itibarlarını korumamıştır. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır.

0: Muhammed Fatihu Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Erva, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed yar-ı yezdandır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.
1: Kökler ve sözler az sonra.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
2: Reklam.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Didan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Öfkeden, gözden, kızarmaktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Öfke nedir, utanmak nedendir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanı insan eden haller vardır. Kimi tadından yenmez, kimi zehirdir, değdiği yeri yakıp kavurur. Bil ki duyguların amansız dalgalarıyla sürüklenir kimi zaman, kimi zaman süt limandır her hali. Bazen çiçekler açtırır güldüğü vakit, bazen ayağa kalkmasıyla en yıkıcı fırtınaları estirir. Bunca durum içinde biri vardır ki aklı kenara attırır, vicdanın yolunu şaşırtır. Öfke. O meydana çıktığında iyiliğin üzerine karanlık sisler çöker, mantığın ışığı söner, dilden dökülenler süzgeçten geçmez olur. Öfkelinin gözü en sevdiklerini bile göremez. Kadim kültürümüzdeki derinlik bu halin sonrasını da bildirir. Öfke çekilip gidince ortaya çıkan hasar korkunçtur. Kalpler kırılır, ruhlar incinir, güven zedelenir. İradenin tahttan inip ilkel bir saldırganlıkla savrulanlar, inşası seneler süren dostluk köprülerini devirip tozu dumana katar. Oysa öfke haklılığı göstermez, sadece yaralayan bir gücün gövde gösterisidir. Sonra diner, sakinleşir, susar. Akıl tutulması bitmiş, beşer pişmanlığın ve utancın eşiğine düşer. Tıpkı kasırga dindiğinde geriye bıraktığı enkaz gibidir, elinde avucunda kalan. Nefeslendikçe gerçekle yüzleşir, açtığı yaraları görür, kırdığı gönüllerle arasına uçurumlar açılmıştır. Utançtan yüzü kızaran kişi pak aynalara nasıl bakacaktır artık? Vicdanını susturmak imkansızdır. Unutma, utanç öfkeden daha ağır bir yüktür. Kaybetmek kazanmaktan her zaman daha kolaydır. Önemli olan şahlanan öfkenin bileğini bükebilmektir. İçinden geçenleri demlenmeye bırakmak, olan bitenin birkaç saat sonrasını da hesaba katmaktır. Sana hep sus demiyorum, düşünerek konuşmaktır marifet. Diş sıkmak yerine birkaç kez yutkunmak daha evladır. İşte insana insanlık katan olgunluk böyle zamanların ardında saklıdır. Nezaket ve sabırla sergilenen her tavır öze güç katar. Ah, bil ki insan sakinliğin nimetini yaşı ilerledikçe daha iyi anlar. Akılla gönlün arasına çekilen seti kaldır. Kızgınlıkla sergilenen her tavrın sonu bilesin ki hüsrandır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Şamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse haccedin" buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?
3: Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu.
2: Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi.
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz" buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin" diyerek sözünü tamamladı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kimin kalbinde kapı açılırsa, gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse, başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.Ç.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamünaleyküm. Ankara'dan yayına katılıyoruz. Ben Büşra.
1: Ben de Latif. Bugün halım misafiriyim. Onun için sizlerden Fatih Koca'dan bir eseri rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar. Ben...

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Balıkesir'in Sındığı ilçesinden Mustafa Turhan. Sizden Grup Dillo'dan Ortoğaz Bir Namusa adlı eserini çalmanızı istiyorum. Bu eseri değerli eşim Sevgi Turhan'ın Diyarbakır'daki ailesine, Diyanet Radyosu ve dinleyenlerine ve tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Sizlere hayırlı, huzurlu ve mutlu yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Dünya Radyo. İstanbul Fatih'ten herkese selamlar. Mahir Zain'den Kur'an eserini oğlum Mahir için çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu eser şu an Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin. Selam ve dua ile herkese hayırlı günler.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bizler Sakarya ili Kaynarca ilçesi müezzinler ekibinden fındık bahçesinde fındık topluyoruz. Bu istekte İfaget Akay'ın Annem İlahisi'nin isteği var. Çalarsanız memnun oluruz, kolay gelsin.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.C.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
0: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

İslam Ümmeti 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in Allah katında ümmetlerin en hayırlısı ve en değerli olanı şeklinde nitelediği, insanlık için örnek olan Muhammed ümmeti, üzerindeki sorumluluğu yerine getirerek ahirette de önde gidecekti. Ümmetinin diğer ümmetlere üstün kılındığını haber veren Peygamberimiz, "Biz dünyaya en son gelenleriz, kıyamet gününde ise en başa geçecek olanlarız, cennete de ilk giren biz olacağız. Şu kadar var ki onlara bizden önce, bize ise onlardan sonra kitap verilmiştir" buyurarak son ilahi kitabın gönderildiği ümmetini övüyor ve onlara müjde veriyordu. Ahirette suyu baldan tatlı ve kardan beyaz, kaplarının sayısı yıldızlar kadar çok olan havuzundan nasiplenen ümmetinin çokluğu bu övgüye bir sebepti. Her peygamberin kıyamet gününde bir havuzu vardır ve peygamberler havuzlarına gelenlerin fazlalığıyla birbirlerine karşı övünürler. "Ben havuzuna gelenleri en fazla olan peygamber olmayı diliyorum." Cennete girenler arasında ümmetinin sayısının fazla olması bir peygamber için nasıl bir mutluluk sebebi olmasın? Oysa davetin ilk zamanlarında sayıları o kadar azdı ki, Bedir Savaşı'nda 1000 kişilik müşrik ordusunu karşısında gördüğünde Peygamberimiz kıbleye dönüp ellerini açarak yalvarmaya başlamıştı. "Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, şu bir avuç İslam toplumunu helak edersen, korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak." İşte Ashab-ı Güzi'nin sadakat ve samimiyetle attığı tohumlar yeşermiş, çağlar ötesinde meyvelerini vermeye devam etmişti. Ümmetinin dünyada ilahi davete icabeti ahiret nimetleriyle taçlanıyordu. O ümmetine dünyada kılavuzluk ediyor ve kendisine uyan ümmetini, "Kim bana itaat ederse cennete girer" sözleriyle müjdeliyordu. Bir seferinde Allah Resulü, ashabından 40 kadar kişiyle birlikteyken onlara şöyle seslenmişti. "Cennete girenlerin dörtte biri olmaya razı mısınız?" Bunun üzerine ashab, "Allahu Ekber" diyerek sevinçlerini ifade ettiler. Resulullah yine, "Peki cennete girenlerin üçte biri olmaya razı mısınız?" diye sordu. Ashab yine coşkuyla tekbir getirdiler. Ardından Resulullah şöyle buyurdu. "Ben sizin cennetliklerin yarısı olmanızı gönülden dilerim. Allah'ı inkar edenler arasında inananların durumu ancak siyah bir öküzün sırtındaki beyaz bir kıl ve kızıl bir öküzün sırtındaki siyah bir kıl gibidir." Peygamberimizin diğer ümmetler içinde kendi ümmetini fark etmesi hiç de zor değildi. Allah Resulü ahirette havuzunun başında beklerken hiç görmediği, kendisinden sonra gelen ümmetini nasıl tanıyacağı sorusuna şöyle cevap vermişti. "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" Oradakilerin "evet tanır" diyerek karşılık vermeleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl parlayacak, abdest uzuvları ışıldayarak geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" buyurmuştu. Rahmet elçisi, ilk İslam nesli olan dostlarına "ashabım" derken, ümmetinden, kendisinden sonra gelenleri ise "kardeşlerimiz" şeklinde tanımlamaktaydı. Onunla birlikte yaşamasalar da onu görmeden seven ve ümmetinden olma şerefine eren müminler hakkında Allah Resulü'nün ifadeleri ne kadar da güzeldi. "Ümmetimden beni öyle çok seven kimseler vardır ki, onlar benden sonra gelecekler ve her biri ailesini ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edecektir. Onun ümmeti farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar da hepsi aynı ruhu taşımaktaydılar. Sahabe-i kiramın Allah Resulü ile birlikte yaşama şerefi gibi bir bahtiyarlığı var idiyse de aslında aynı değerlere inanan bütün ümmet fazilet sahibiydi. Allah Resulü ümmetinin tümünün faziletini şu güzel benzetmesiyle ifade etmekteydi. "Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez."
Hatemül Enbiya olan sevgili peygamberimizin önceki peygamberlerin hiçbirine verilmemiş bazı özellikleri olduğu gibi onun ümmetine ait de bazı ayrıcalıklar söz konusuydu. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği üzere Yüce Allah kendisini diğer peygamberlerden ya da ümmetini diğer ümmetlerden üstün kılmıştı. Önceki ümmetler ibadetlerini ancak belirli mekanlarda yapabilirken, peygamberimiz ve ümmetine toprak temiz kılınmış ve tüm genişliğiyle yeryüzü mescit olarak verilmişti. Savaş sonrası elde edilen ganimetler önceki ümmetlere yasaklanmışken, Muhammed ümmetine helal kılınmıştı. Topluca ibadet edecekleri mübarek gün olarak Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlarsa pazar gününü seçmişken, sonradan gelen Müslümanlar mübarek gün olarak cumayı seçmek suretiyle isabet etmişler.

ve onların önüne geçmişlerdi. Tıpkı bu durumda olduğu gibi en son gönderilen İslam ümmeti ahirette de onların önüne geçecek ve Müslümanlar hakkında herkesten önce hüküm verilecekti. Ayrıca Peygamberimiz dünyada büyük günah işlemiş olsalar dahi Allah'ın varlığına ve birliğine inanan ve bu şekilde ölen ümmetini de cennetle müjdeliyordu. Yeryüzündeki en hayırlı topluluk övgüsüne mazhar olan İslam toplumu aldığı sorumluluğu yerine getirerek kıyamete dek varlığını devam ettirecekti. Nitekim Allah Resulü, ümmetimden Allah'ın emirlerini daima yerine getirecek, kendilerini yalanlayanların ve muhaliflerinin zarar veremeyeceği bir grup var olacaktır. Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar onlar hep bu doğru yol üzerinde sabit kalacaklardır buyurmaktaydı. Ümmetine çok düşkün, inananlara karşı şefkat ve merhamet sahibi olan Resul-i Ekrem, her fırsatta ümmeti için dua ediyordu. Bir defasında Rabbinden onların kıtlıkla helak edilmemesini istemişti. Muhammed ümmeti, Allah'ın rahmet ve lütfuyla geçmiş ümmetlerin başına gelen bazı sıkıntılardan da korunmuştu. Nitekim Peygamber Efendimizin belirttiğine göre, önceki ümmetler gibi peygamberlerinin bedduasıyla helak olmayacak, batıl yolda olanlar hak üzere olanlara galip gelmeyecek ve sapıklık üzere birleşmeyecek, suda topluca boğularak yok olmayacaklardı. Ancak İslam ümmetinin yaşayacağı en ciddi sınav, birlik ve beraberlikten koparak fitneye düşmekti. Bu tuzaktan korunmanın yoluysa ümmet ruhu ve bilinciyle yoğrulan, Allah ve Resulünün teşvik ettiği İslam kardeşliğiydi. İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulü'nün yaktığı meşale tutuşup öyle büyüdü ki tüm zamanları aydınlatmaya yetti. İmanla tutuşan gönüller birbirine ısındı. Irk, renk, dil, mevki farkları gibi engeller aşıldı. Müslümanlar kardeş oldu, tek vücut oldu. Tek bir öze, inanca bağlı bir ümmet olmanın hazzına ulaşıldı. Namazda kıbleye dönerken, Kâbe'de tavaf ederken bir olmanın en zevkli örneklerini sergilediler. Örnek peygamberin örnek ümmeti, kendilerine yüklenen bu ilahi yükü omuzlayarak övgüye mazhar olurken, müjde niteliğindeki duaya da dahil oldu.

taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsın

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın

0: huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: önemli değil. Müşteriyle de ilgilenmek lazım.
1: Hırdavata 3 çay. Hocam biz senden çok memnunuz.
0: Aynı şekilde ben de sizden. Lakin gitmem icap ediyor. Şehirden şehre gitmek zorunda kalsam da bu mesleğin en güzel yanlarından biri nedir bilir misin Tahsin abi?
1: Nedir hocam?
0: Her gittiğin yerde iyi niyetli ve temiz yürekli insanlarla tanışmaktır. Sonra onlarla kaynaşmaktır. Şükürler olsun ki buradan ayrılırken ardımızda sizin gibi güzel düşünceli insanlar bırakıyoruz.
1: Senin de bizim yanımızda ayrı bir yerin var. Ne mutlu sana ki ardında güzel izler ve çok güzel hatıralar bırakıp gidiyorsun.
0: Allah razı olsun. Senden bunları duymak beni çok mutlu etti.
1: Heh, çaylarımız da geldi.
2: Sen şu çay tepsisini bana ver kardeşim. Ver. Evet, çaylar geldi. Sıcak sıcak içelim, sohbete öyle devam edelim. Buyurun, buyurun, afiyet olsun.
1: İlahi Osman, çok alemsin.
2: Oh, hele şükür. Sonunda müşteriye bir malzemeyi beğendirebildik.
0: Bazıları oldukça zor beğeniyor değil mi Osman abi?
2: Maalesef öyle. Kimisi binlerce malzemenin içinden bir tanesini seçene kadar bize yağ sabır çektiriyor be hocam.
1: Osman.
2: Efendim kardeşim.
1: Hocamız buraya helalleşmek için gelmiş.
2: Ya doğru ya, sizin tayininiz çıkmıştı. Hocam biz sizden razıyız. Yüce Allah da sizden razı olsun.
0: Amin. Biz de sizden razıyız. Ben gidiyorum ama Necati'yi de size emanet olarak bırakıyorum.
1: Gözünüz hiç arkada kalmasın. Emanetinize gözümüz gibi sahip çıkacağız evvelallah.
2: Necati'nin yuvasını kurmasına bile yardımcı oluyoruz. E daha ne yapalım?
0: Son gelişmelerden haber.

0: çıkacağız evvelallah. Necati'nin yuvasını kurmasına bile yardımcı oluyoruz. E daha ne yapalım?
1: Son gelişmelerden haberim var. Necati Hoca ile Maria'nın evliliği için takdire şayan bir çaba göstermişsiniz. Çok hayırlı bir işe öncülük etmişsiniz.

0: Çaylar kaç liraydı?
1: Ne yapıyorsun sen hocam?
2: Her zaman çayların parasını sen verecek değilsin ya. Çaycıya bizim de paramız nasip olsun.
1: İyi öyleyse. Allah kesene bereket versin.
2: Cümlemizin Mahir amcam, cümlemizin.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, cehennem azabına karşı iyiliği siper edin.

Daima iyilik yap, kötülükten uzak dur. Kötülük bir yılan gibidir. Muhakkak seni sokar ve zehirler.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesile.

0: Sesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu gibi sevdiği Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Allah'ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır ve bu duayı 3-5 defa tekrar et dedi.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: ...birlerinin atlanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ahadith fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dunya vel ahira tevaffeni musliman ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen

nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, "Hâzâ min fadli Rabbi" ifadesinde zikredildiği gibi, "Bu Rabbimin bana bir fazlıdır" diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. "Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin" diyor. Dolayısıyla bu hal, bu duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki, mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf suresinde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek,

0: yürüyebilmek Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki iyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bağdı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle peygamber ahlakı, ihsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister. Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle

ile hatardan ya Resulallah, ile hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şey.

Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncelerini, dile getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan, yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan, insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O, insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil, görmeyi, takdir edilmeyi değil, ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü

gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir.

ilahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratıkça, derdine derman olurdukça, derdine derman olurdukça, derdine derman olur.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.C.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağımlılıkları konuşurken bağlılıklarımızı sıkça hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Çünkü bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağını gerçek bağlılıklarımız oluşturuyor. Ailede güçlü desteği olan, yakın arkadaş, çevrede bu desteğini sürdürebilen, ailede aldığı değerleri hayata uygularken çevreden kolaylaştırıcı etkenlerle hayata tutunmayı başarabilen insanlar, bağımlılık gibi bir takım kronik rahatsızlıklardan uzak durmayı başarabiliyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak öncelikle bizi kendimize, sonra hem cinslerimize, hayata ve kendisine güçlü bağlılıklarla gönderdi. Biz tabiri caizse fabrika ayarlarımıza, yaratılış kodlarımıza ne kadar yakın bir hayatı tercih edersek o kadar çok sorunlu bölgelerden, sorun alanlarından, dolayısıyla bağımlılık yapıcı unsurlardan da uzaklaşmayı başarabiliyoruz. Ancak modern hayat hiç de böyle konuşulduğu kadar kolay bir takım veriler sunmuyor bize. Çoğu zaman gittikçe zorlaşan bir takım iş yükleri insanların rahatlama ihtiyacını daha çok hissetmelerine yol açıyor. İşte burada sahte, yanıltıcı bir takım rahatsızlıkları giderici olduğu düşünülen bir yoksunluk hissini hızlıca hazza dönüştüreceğine inanılan maddeler. Bunlar fiziksel olabilir, bazen davranışsal olabilir ama her durumda kişiyi kendine çeken sahte teselli kaynakları. Ve bunlar zamanla bir takım kronik hastalıklara, kronik rahatsızlıklara yol açabiliyor. İşte bugün kronik bir beyin hastalığı olduğunu değerlendirdiğimiz madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık aşamalarından söz etmek istiyorum size. Aziz dinleyenlerim, kronik hastalıkların gelişiminde bağımlılıklarda zaman zaman hastalığın nüksetmesi, zaman zaman düzelmesi beklenen bir durum. Biyolojik, sosyal, özellikle psikolojik kayıpların yerine konması ve uygun tedaviler daha uzun süreli iyilik halini sağlayabiliyor. Tabii madde ve ilişkili uyaranların ödül değeri giderek artınca buna karşı madde kullanımının neden olabileceği olumsuzluklar da artıyor. Örneğin ailelerin dağılması, şiddet davranışının sıkça aile ortamında, aile dışı çevrede görünmesi, değersizleştirilen bir takım durumların artık sıradanlaşması, tehdit, korkutma, ceza gibi bir takım bağımlılık sorununu çözmede işe yaradığı düşünülen davranışların işlevsiz kalması bağımlılık döngüsünü daha da güçlendirebiliyor. Aziz dinleyenlerim, farkındalık öncesi dönem dediğimiz önemli bir aşama var farkındalık aşamasından önce. Çünkü burada özellikle problemin, yani bağımlılığın yaşadığının, böyle bir sorunun olduğunun kabul edilmesi öncesi aşama bu. Kişi burada reddediyor. Yani ben bağımlı değilim, ben onsuz yapabilirim diye düşünüyor ve bir sorunu olmadığını hissettirmeye çalışıyor çevresine. Ancak çevre burada ondan yakınıyor. Yani bir sorun olduğunun farkında ancak kişi bunu reddediyor. Yine sağlıklı iletişim kurmaya çalışmak gerekiyor bu insanlarla. Süreçle ilgili bilgi almak ve değişim yönünde onları motive etmemiz gerekiyor. Çünkü kişi bu farkındalık öncesi aşamada kabul etmiyor böyle bir sorunu olduğunu. Bağımlı olduğunu kabul etmiyor. Bir sorunum yok diyor. Çevre ise böyle bir sorunun varlığından haberdar. En azından iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunun farkında. Tabii bir sonraki farkındalık aşamasında bir şeylerin yolunda olmadığını artık kişinin kendisi de kabul etmeye başlıyor. Ve değişim için düşünmeye birlikte başlıyorlar. Burada artık hem bağımlı kişi hem de bağımlı kişinin çevresindeki insanlar. İşte ailedeyse anne babası, aile büyükleri, diğer aile üyeleri, eşi belki burada destek olmaya çalışıyor ona. Ve tabii doğru yol, doğru yöntem nedir? Bağımlılık yapıcı olan unsur her neyse, madde her neyse, ondan uzaklaşma yönünde kişinin motivasyonunu öncelikle artırmak gerekiyor. Ve tabii ki değişimin faydaları ve süreçle ilgili kaygıları da kendisiyle paylaşmak. bu durumdan yeniden normalleştiğinde, yeniden bağımlılıklarından uzaklaşıp gerçekten bağlı olduğu insanların ilgisiyle, sevgisiyle yakınlaştığında değişimin kendisine getireceği faydaları onunla paylaşmak durumundayız. Tabii kaygıları da yine azaltacak şekilde ona destek olmak, bağımlı kişinin yanında, yakınında bulunmak gerekiyor. Tabi burada daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi bağımlılık bazen profesyonel destekle tersine döndürülebilecek bir süreç olduğu için aile ve yakınlar yeterli olmayabilir. Profesyonel destek ve bakım hizmeti sunan çok sayıda, bugün daha önceki programlardan hatırlayacaksınız, kurum ve kuruluşlar var. Onlara müracaat etmek, onların bir şekilde bilgisini, desteğini burada işe koşmak son derece önemli. Ve tabii ki artık hazırlık aşamasına geçiyorsunuz bundan sonra, karar aşaması. Yani ben bırakmak için karar veriyorum. Bu bağımlılık yapıcı unsur her neyse, tütün, alkol, efendim diğer madde kullanımlarına dair sorun oluşturan, belki bugün işte davranışsal bağımlılıklar içerisinde öne çıkan dijital platformlar, internet, sosyal medya bağımlılığı gibi, kişinin farkında olduğu bağımlılıktan uzaklaşması için ona bir takım seçeneklerin sunulması gerekiyor. Ve tabii ki özgüvenini desteklemek. Yani ben yapamam demek yerine yapabilirsin, başarabilirsin, bağımlılık yapıcı olan her neyse ondan uzaklaşıp bak şu alternatiflerle hayatını sürdürebilirsin düşüncesini onda destekleyen bir yaklaşım içerisinde olmak durumundayız. Tabii bundan sonrası eylem aşaması. Burada artık değişim başlıyor ve davranış değişiklikleri birlikte planlanıyor. Öncelikle kişi bu plana uymaya gayret ediyor ve başarısını çevresindeki insanların da kutlaması gerekiyor. Yani plana uygun hareket ettiğinde her seferinde onun başarısını çevreden gelen motivasyonlarla kutlamak durumundayız. Özgüvenini desteklemek durumundayız ve daha çok özgüven aşılayıcı davranışlarla, geri bildirimlerle onun madde bağımlılığından uzaklaşması yönündeki iradesini güçlendirecek bir davranış, bir yaklaşım ortaya koymak durumundayız. Aziz dinleyenlerim, tabii bundan sonra artık sürdürme aşamasına geçiyoruz. Davranış değişiklikleri burada başlıyor. Yani iyiye doğru bir gidiş var, ancak bunun kalıcı olması için yine bizim desteğimize ihtiyacı var kişinin. Çünkü insan ne kadar güçlü iradeye sahip olursa olsun kendi kendini yönetemeyebilir. Ve çoğunlukla bağımlılık zaten bir yönetim zafiyetinin neticesi ve burada bağımlılık yapıcı olan unsurlardan uzaklaşmak için kişinin çevresel desteğini güçlü tutmak gerekiyor. Ve problem çözme ve planlamalar konusunda da destek olmamız gerekiyor böyle insanlara. Aziz dinleyenlerim, tabii hastalığın tekrarı, yani bağımlılığın tekrarı, alkol, madde kullanımı vesaire gibi bir takım meselelere tekrar dönmemesi için yine onun özgüvenini ve motivasyonunu artırmak durumundayız. Evet, baştan beri vurguladığım sosyal çevre desteği, özellikle yakın çevrenin desteği, en yakınındaki insanların bağımlı kişiyle kuracağı sağlıklı ve etkili iletişim burada son derece önemli. Gelin birlikte bağımlı kardeşlerimize destek olma konusunda bir karar verelim. Onlar bizim yakınımızdaysa biz o desteği zaten vermeye gayret ediyoruz. Ancak uzaktaysa sosyal sorumluluk gereği bu konuyla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara da destek olalım. Elimizden ne gelirse maddi manevi toplumsal yarayı, bu yarayı, bu sorunu iyileştirmek için birlikte gayret edelim. Çözümün bir parçası olalım ve çözüme destek olan insanlara biz de destek olalım. Ve herkesin, hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunun bugünden itibaren daha çok farkına varalım. Çünkü farkındalık bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağını oluşturuyor ve bu ayağı ne kadar güçlü tutarsak o kadar çok sorunu azaltma ve bir süre sonra sorun olmaktan çıkarma iradesine de destek olmuş oluyoruz. Evet, bugün de farkındalık aşamalarını, özellikle kronik hastalıkların ortaya çıkışından sonraki süreçleri konuştuk. Hepinize farkındalığı yüksek, farkında olan insanların yanında onlara daha çok destek olan bir gelecek diliyorum. Bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımıza her geçen gün daha çok tutunduğumuz, sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe doğru adım atacağımız günler diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın benim aziz dinleyenlerim.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Kitap Ayracı az sonra.

0: Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Fatma Zehra Uluer'in kaleminden İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi. Modern dünyanın getirdiği bir yenilik olarak kişisel gelişim veya NLP gibi kavramlar epeydir bizim de hayatımızın merkezinde konumlandı. Kitapçıların en görünür raflarında, çok satanlar listelerinde, toplu taşıma araçlarında, gençlerin ellerinde sıkça gördüğümüz kitaplar kişisel gelişim kitapları. Yalnızca kitaplar mı? Bugün üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde düzenlenen konferansların büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim alanındaki programlar, seminerler oluşturuyor. Aydınlanma süreci ve moderniteye geçişle birlikte sözlü kültür dönemi yerini yazılı kültüre bırakmış ve bilgi herkesle paylaşılması gereken bir ürün olarak öne çıkmıştır. Seyahatten ticarete, tarım ve hayvancılıktan şifalı bitkilere, özlü sözlerden yemek tariflerine kadar birçok alanda var olan bilgiyi derleyip toparlayan ve topluma sunan başvuru kitapları ve kılavuzlar yazılmış ve bunlar toplum tarafından büyük rağbet görmüştür. Kişisel gelişim kitapları da bu minvalde merak ve ilgi konusu olur. Kitlelerin gündelik yaşama dair pratik öneriler, tavsiyeler, başarı hikayeleri, görgü kuralları ve faydalı bilgiler gibi içeriklere ilgi göstermesi ve talebin bu doğrultuda artmasıyla bu eserlerin çoğalması ve büyük ilgi görmesi sağlanmış oldu. Kişisel gelişim de bu ihtiyaçtan doğar ve kapsam alanı aslında tahminimizden daha fazladır. Psikolojik, zihinsel, fiziksel ve sosyal alanlarda gelişmeyi, kendini aşmayı tavsiye eden kişisel gelişim, bireylere ekonomik bilinç geliştirme, tasarruf yapma, borç yönetimi, kriz yönetimi ve kazançlı yatırım konularını da öğretmeyi amaçlar. Bu kadar kapsamlı bir alana hitap edince haliyle kişisel gelişimin müşterisi de çok olur. Çıkış noktası Batı olsa da bizim ülkemiz dahil olmak üzere pek çok Doğu toplumunda da rağbet görüyor. Peki NLP yani Türkçe karşılığıyla düşünce ve dil programlaması veya kişisel gelişim nedir? Bizi ne kadar ilgilendirmektedir ve fayda zarar boyutuyla değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? Bu meseleyi Müslüman ve Türk toplumu olarak yeterince eleştirel boyutta ele alabildik mi mesela? Aslında yüce dinimiz İslam'ın temel inançları insanda ahlaklı bir kişilik gelişimini inşa etmeye yöneliktir. Allah Teala'nın bizlerden beklediği de iman ve ahlak boyutunda tam bir tekamül değil midir? Bugün konuk ettiğimiz, anonsta da adını zikrettiğimiz eser, Müslüman kimliğine sahip olup da kişisel gelişime ilgi duyan ve bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden faydalanmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Ve az evvel sözünü ettiğimiz eleştirel yaklaşımla konuyu ele alıyor. Fatma Zehra Uluer'in kaleme aldığı İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi isimli eser, bu alanda yapılan çok faydalı bir çalışma olmuş. Uluer çalışmayı ikiye ayırıyor. İlk bölümde kişisel gelişim ve NLP'nin tanımı, kapsamı, tarihçesi, NLP'nin ortaya çıkışı ve sonrası, temsil sistemleri ve teknikleri gibi başlıklar yer alıyor. İslam inancı açısından NLP başlıklı ikinci bölümde ise kelamda sabit ve değişken mesail ve vesail, uluhiyet açısından NLP sisteminin değerlendirmesi, nübüvvet inancı açısından NLP sistemi ve ahiret inancı açısından NLP sistemi gibi alt başlıkla konuyu irdeliyor. Özetle bu eser, İslam inanç sistemi açısından kişisel gelişimde NLP'yi, yani duyu dil programlama tekniklerini eleştirel bir bakışla değerlendiriyor. Ve Müslüman düşünce ve inancı açısından önemi büyük olan itikadi esasların, kişisel gelişim terminolojisinde yer bulamaması nedeniyle hak ettiği değeri göremediği gerçeğini de ortaya koymayı hedefliyor. Bu alanda gayet başarılı ve faydalı bir çalışma olmuş diyebilirim. Müzik Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Zehra Uluer'in kaleminden İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi isimli eseri konuk ettik. Kişisel gelişim alanına Müslüman bir bakışla ve eleştirel gözle yaklaşan, meseleyi NLP örneğiyle ele alan bu çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: kurtarıcı kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.C.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

20. En iyiyi ümit et, en kötüye hazır ol. Kalbimizin manevi sağlığı için hassas bir denge gözetmemiz gerekiyor. Bu da ümit ve korku arasındaki dengedir. Bu dengeyi iyi kuramadığımızda ya ümit tarafına ağırlık verir ya da korku tarafına meylederiz. Ümit tarafına aşırı meyletmek kişiyi pervasızlığa, dinin kurallarını umursamamaya, kendini garantide görmeye

ve taş minaresiyle Artuklu Camii mimarisinin gelişimini etkilemiştir ve Büyük Selçuklu mimarisinin Anadolu'daki ender örneklerinden biridir. Cenab-ı Allah ziyaret edebilmeyi, radyo programında yapmış olduğumuz ziyareti hakikate dönüştürebilmeyi, zahiren oradaki güzel gönüllü insanlarla hemhal olup birlikte ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim, Tarih ve Mekan programının bu bölümde sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çek

Gitmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir. Kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Biz de sizi dinliyoruz. Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, Ebva'da öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Gençler Soruyor az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.Ç.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam, yüzlerce bölümü geride bırakmanın hem hoşluğu içerisindeyim, hem bazen diyorum ki ya daha ne sorulabilir ki?
2: Evet.
1: Yani evet, Diyanet'e soralım gibi artık kül diyeceğimiz çok önemli bir program var Diyanet TV'de. Binlerce soru var. Ama bazen benzeşiyor tabii. Kişiler farklı pencereden aynı yere bakıyorlar. Bizde de bazen benzeştiği oluyor. İnsan oldukça soru bitmez mi? Yani illa yenilenir mi?
2: Selman Bey hocam, hayat dinamik.
1: Evet.
2: Her gün yeni bir şeyle insanlar yüzleşiyor. Ya da ilk şahsı onu milyon kez görmüş, yaşamış olabilir ama bir yeni nesil, özellikle biz Gençler Soruyor programı olarak, o ilk defa rastlamış olabilir. Onun için fevkalade önemlidir.
1: Kesinlikle. Evet, inşallah Rabbim her bir soruyu
2: burada bereket şu, İslam dini evrensel bir din.
1: Evet.
2: Mükemmel bir din. Kıyamete kadar geçerli bir din. Kur'an ve sünnet ışığında ve 14 asırlık tecrübeyle karşılaşılan hemen her soruya da verilecek cevabı olan bir din.
1: Elhamdülillah. Gençler soruyorsa cevabı muhakkak olacaktır,
2: evet,
1: hocam.
2: Onu güzel siz ifade ediyorsunuz.
1: Allah razı olsun. Hocam, bu bölümde de arkadaşımız fizik öğrencisiymiş ve ibadetlerinde kendisine yetecek dini bilgisi olduğunu ama ona fazlası lazım mı değil mi?
2: Ha.
1: Yani ben dini ders vermeyeceğim. Kendi alanımda alim olmak varken din bilgini olacak kadar dini bilgi öğrenmek zorunda mıyım diye muhteşem bir soru soruyor.
2: Bence de. Yüreğine sağlık arkadaşımızın. Burada bir ölçü koyacak olursak ne kadar bilgiye sahip olmalıyız, ne kadarıyla sorumluyuz değil mi? Kişinin Yüce Allah'a karşı kulluk görevlerini yerli yerince doğru bir şekilde yerine getirecek kadar dini bilgiye sahip olması zaruri bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın doğru yöntemlerle usulünce karşılanmış olması yeterli. Bunu biraz elle tutulur hale getirirsek ne diyebiliriz? Mesela her Müslümanın ilmihal dediğimiz, kolay ulaştığımız o kitaplarda yer alan bilgilere sahip olması lazım. Bunların başucu kitabı olması lazım.
1: Evet.
2: Okudum deyip bir kenara da koymamak lazım. Zaman zaman müracaat etmek gerekir.
1: Bazen yanlış yerleşiyor ve kalıyor.
2: Evet, çok doğru. Malum ilmihal deyince ne geliyor aklımıza? İlmihallerde hemen her konuda özet bilgi yer alır.
1: Hı hı.
2: İman konusunda, tüm ibadetler konusunda, ahlaki meselelerde bir Müslümanın bilmesi gereken pratik ve günlük dini bilgiler ilmihal eserlerinde genellikle yer alır. Buna ilaveten şunu söyleyebiliriz. Namazı usulünce kılacak kadar da Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetlerin ezberinde olması gerekir,
1: evet,
2: değil mi? Bunlar her Müslümanın asgari öğrenmesi, bilmesi ve uygulaması gereken hususlar. Tabi fizik okuyorum diyor, Allah yardımcısı olsun. İbadetlerimizi yapacak kadar dini bilgim var diyor. Fazlası lazım mı diye de merak ediyor. Aslında fizikte, biyolojide, matematikte, kimyada Allah'ın ayetleri.
1: Eyvallah.
2: Onlar dinden uzak bir şey değil ki.
1: Eyvallah.
2: Ayrı bir şey hiç değil ki. Böyle de bir suni ayrım yapıldı. Buna ben tırnak içine suni ayrım diyorum.
1: Maalesef.
2: Din bilimleri ve diğer bilimler diye ayıramayız, ayırmamalıyız. Tüm bu bilim dalları da aslında arkadaşımızın okuduğu fizik başta olmak üzere kainat kitabının keşfine katkı sağlıyor, değil mi? İnsanoğlu hayatı boyunca bir keşif sürdürüyor. İnsanların yararına olan ve insanoğlunun bizzat kendisi olmak üzere dış dünya hakkındaki bilgileri keşfe yarayan her türlü faydalı ilim İslam dinince teşvik edilmiş, engellenmemiş. İslam'ın diğer izimlerden farkı da bu. Sadece din ilimlerini okuyun demiyor. Dünyayı da bu şekilde, yani bir ayağımız dini bilgideyse diğer ayağımızla dünyayı da tarayacak, öğrenecek, hazmedecek, hatmedecek bir çabaya sürekli din bizi teşvik ediyor, öğrenmeye yöneltiyor. Malum kişinin kulluk görevlerini doğru ve yeterli bir şekilde yerine getirilmesini temin edecek asgari bilgiye sahip olmak farz-ı ayın. Bunu farz-ı ayın ne demek? Her Müslümanın bizzat kendisinin yerine getirmesi gereken bir görev. Bu bir kulluk görevi. Diğer ilimlerde uzmanlaşmak ise farz-ı kifaye. Yani Müslümanlar içerisinde en iyi bir kimyacı, en iyi bir biyolog, en iyi bir fizik alimi, en iyi bir atom mühendisi, yani ne derseniz bir astronom, astronot, bunlar da olacak. Herkes matematikçi olacak mı? Hayır. Olmaz. İhtiyacı kadar o da bir matematik bilecek. Çünkü hayat evet, matematiksiz yürümüyor. Evet, evet. Değil mi? Zaten hocalarımız fıkıh tarif ederken kişinin lehve aleyhisinde olan şeyleri bilmesi diye böyle hepimizin anlayabileceği bir tanım yapmışlar. Söz buraya gelmişken bir hatırlatma yapalım.
3: Lütfen.
2: İmkanlar ölçüsünde fırsat buldukça da dini bilgimizi artırmaya, mevcut olduğunu bildiğimizi zannettiğimiz bilgileri tazelemeye özen göstermek gerekir. Küçük yaşlarda elde edilen dini bilgilerle kabre kadar hayatımızı devam ettiremeyiz. Bu sorunun belki zihinde ya, kalacak cümlesi bu oldu. Temel eğitimde, ilk öğretimde, Kur'an kurslarında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak çok ama çok özet bilgiler verilir hocalarımız tarafından. Bunların önemli bir kısmı da malum ezber bilgilerdir.
3: Evet.
2: Yani anlamlandırma yapılmamış, çocuğa o anda ezberletilmiş özetin özeti bilgilerdir. Serman Bey, süreçler sağlıklı yaşanırsa insanın yaşı ilerledikçe anlama, yorumlama da olumlu anlamda gelişmeler olur. İnsanın bu dünyada varoluşunu anlamlandırmada önemli bir olgunlaşma süreci yaş ilerledikçe yaşanabilir. Ve kişi kendisiyle yüce yaratıcısı ve bütün diğer varlıklarla olan ilişkisini zaman içerisinde doğru anlamlandırmaya doğru bir süreç yaşayabilir. Dolayısıyla dini bilgim yeterli demek bana göre çok iddialı bir söz. Ben rakam vermek istemiyorum ama kendime en çok yakıştırdığım sıfat ben talebeyim.
3: Eyvallah.
2: Bize hocalarımız hep şunu dediler: talebeliği bitenin hocalığı biter.
3: Eyvah.
2: Talebeliğiniz bittiyse, yeni bir şey katmıyorsanız dağarcığınıza, bilginize, yeni bir şeyler öğrenerek hayatı devam ettirmiyorsanız artık hocayım da diyemezsiniz. Talebelik son nefese kadar devam edecek bir, ha bundan da ancak mutlu olur. Bana birinin talebe demesi beni ancak mutlu eder. Çünkü fevkalade önemli bir gayret talebelik. Bir diğer husus da malum her vesileyle diyoruz ki İslam'da ruhban sınıfı yoktur. İşte tam da bu konuda da bu iş önemli. Demek ki her Müslüman dinini öğrenme ve yaşama konusunda kendisinin bizzat bireysel sorumluluğu vardır. Birileri onun adına öğrenmesi olması yetmez. Bu anlamda kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bizzat her Müslümanın doğru anlama, en azından ölmeden bir kere olsun baştan sona okuma, bunun üzerine düşünme ve gücü nispetinde de oradaki emir ve yasakları hayatına aktarma görevi vardır. Bu anlamda da İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Her birimiz bu anlamda kul olarak, ümmet olarak sorumluyuz. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
3: Amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrın...

0: konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esen kalın.
1: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkeler kılıçla alınır, kalemle elde tutulur. Kılıç zoruyla bir ülkeyi ele geçirmek mümkündür. Ancak bu egemenlik şiddet ve baskıyla uzun yıllar sürdürülemez. Hangi ülke kalemle yönetilirse orada herkes sevinç içinde nasibini alır, arzusuna ulaşır.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi

0: görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed oğlu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed öyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki katil E.Ç.'yi 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Organize suç örgütlerine dev bir operasyonla ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Organize dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılanmalar hedef alındı. Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha şehit oldu. Batı Şeria'da evler kuşatıldı, Lübnan'da ise bombardımanlar sürdü. Saldırıların en ağır bedelini yine siviller ve çocuklar öderken, İsrail'de Netanyahu'ya verilen desteğin de azaldığı görülüyor. Orta Doğu'da gerilimin dozu yükseliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz'de ise İran yeni bir yasak bölge hamlesine hazırlanıyor. Tansiyonun sürekli yükselmesi ve belirsizlik piyasaları da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları yine 100 dolar seviyesine geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs ve Girne 31, Lefkoşa 33, Gümülcine 26, Saraybosna 22 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 27 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 27 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hac suresinden mesajlar. Kur'an-ı Kerim'deki 22. sure olan Hac suresi 78 ayettir. Surede genel hatlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun birliğine iman ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılmakta, kıyametin dehşet verici sahneleri hatırlatılmakta, bu bağlamda öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın yaratılışına ilişkin aşamalardan ve kainattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın huzurunda hesaba çekilmenin kesinliği vurgulanmakta, dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınanmaktadır. Bunun yanında hac ve kurban ibadetinin amaçlarına ve hükümlerine işaret edilmekte, Müslümanlara hicrete ve Allah yolunda cihada izin verildiği bildirilmektedir. Ayrıca önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmakta, peygamberlerin getirdiği vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillere işaret edilmekte ve Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilincinde olmaları çağrısı yapılmaktadır. Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Siz kıymetli dinleyicilerimize 9 Eylül çarşamba akşamında haftanın da tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. 18.08'i göstermekte Türkiye saatleri. Diyanet Radyomuza, hayırlı akşamlar programımıza her biriniz sefalar getirdiniz efendim. Muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz sizlere. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi güzel eylesin, huzurlu eylesin, her birimizi razı olduğu kullarından eylesin efendim. Mesaj numaramızı hatırlatalım, akşam yoklamamız başladı. Bu da demek oluyor ki an itibarıyla selamlarınız gelmeye başlasın efendim. Program öncesinde geliyor zaten o kıymetli cümleleriniz, teşekkür ediyoruz her birinize. Bakalım hangi şehirlerdeyiz, bakalım hangi güzel il, ilçe ya da kasabadayız, nerelerde dinlenmekteyiz, keza dünya üzerinde hangi ülkedeyiz, hangi şehirdeyiz, mesajlarınızı ve dahilinde istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Cümle dinleyicilerimize selam olsun. Ama daha özel dinleyicilerimiz var. Yol grubumuz var. Tabii ki mutfak grubumuz var. Mesai grubumuz var. Bizlerle birlikte olan şu anda hali hazırda dünyanın neresinde olursa olsun bizlerden vazgeçmeyen daim dinleyicilerimiz var efendim. Her birinize selam olsun. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle ilk mesajlarımıza bakıyoruz. Hayırlı akşamlar. Eskişehir'den Zeynep ben. Hayırlı akşamlar efendim. Maher Zain'den Gülmek Sadaka ilahisini eşim Hakan, çocuklarım Sirat, Ceyda, Hiranur ve onlar için istiyorum. Allah herkesin kazancını bereketli eylesin. Amin efendim. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Amin. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuzu. Adana'dan Sevda ben. Sıradaki eseri eşim Akif'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eskişehir'den Tuğba sizlerden istek eserim. Sıradaki eseri armağan ediyorum deyince sanki Rabbim gönlümüzün şifasına vesile olanı nasip ediyor. Bugün de öyle olsun. Sıradaki eser canım eşim ve sevdiklerim armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Kocaeli'den selamun aleyküm. Özlem Hanım aleyküm selam. Ben bugün çok güzel gülen bir çift göz gördüm. Rabbim o gözleri ve tüm masumları en kısa zamanda kurtarsın. Amin. Sıradaki eser canım eşim ve sizler için istiyorum ve teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş. Adın Yeter Cihan'a eserini bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine, Diyanet Radyo çalışanlarına hediye ediyoruz. Yayınlarsanız memnun oluruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. Sizler de efendim, hoş kalınız. Güzel eserler istendi. Dinletmeye başlayalım. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edeceğiz. Diğer dinleyicilerimiz, henüz radyonuzun sesini yeni açmış olabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılırım.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz mesajlarınızla birlikte. Hayırlı programlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. İzmir Bornova'dan Melike Yıldız, değerli eşime işinde kolaylıklar diliyorum. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Dualarımız daim sizlerle efendim. Sizin de bizler için dualarınızı bekliyoruz. İyi akşamlar mutfak grubundan herkese sevgiler, saygılar. Şu anda meşhur Uşak tarhanası yapıyorum. Hem de sizleri dinliyorum. Eşref Siyah'dan Sensiz eserini istiyorum. Şule Yıldırım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Uşak tarhanası meşhur demek ki. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar olsun efendim. 03 Afyonkarahisar burada ve sizinle sımsıcak, sevgi dolu, saygı, muhabbetle teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bizden de sizlere selam olsun. Hemen sıradaki istemiş olduğunuz eseri buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Al eline kalemi eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Almanya'dan selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Lüneburg şehrinden Sena Nur Anacur. Gelin ey aşıklar, Yunus Emre ezgisi başta annem olmak üzere beraber bütün dinleyenlere armağan olsun. Boykota devam, direnişe selam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Tabii Almanya'da çok fazla dinleyicimiz var ama onunla birlikte dünya üzerinde bizleri dinleyen bütün kıymetli din kardeşlerimiz, her birinize selam olsun. Sizin de efendim, eğer ki sesimiz size ulaşıyor ve şu an bizi dinliyor, duyuyorsanız sizin de selamlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Konya Selçuklu'dan Hafız Adem. Sıradaki eseri bu yıl Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu'na başlayacak olan biricik kızım Asel Nur ve oğlum Müstecep Talha için istiyorum. Diyanet Radyomuzu çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm hafızlarımıza selam olsun. Güzel memleketimiz Konya'mıza, Selçuklu'ya selam olsun. Bursa Yıldırım Mahmut Hoca diyor efendim. Canım eşime, kızıma, askerdeki oğluma, bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Medine'de bir pazar gelsin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Çağatay Bey Ankara'dan Bilal Özcan. Yine kulağımız, gönüllerimiz Diyanet Radyomuzda. Allah razı olsun. Yakma Ya Rabbi ilahisini bütün dinleyenlere armağan ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam efendim. Hemen buluşturalım. Sıradaki eserimizle sizleri ardından devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm. Afyonkarahisar'dan Şükrü Atsız aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Sıradaki eserinizi radyo çalışanlarına, dinleyenlerine ve aileme hediye ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Çağatay Bey Adana'dan selamlar. Özlem Alper'in Bize Rahmet Lazım eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Şu an yoldayım. Her zamanki gibi sizleri dinliyorum. Ramazan Koçer ben. Sıradaki eser çok sevdiğim eşim Elif Koçer ve sevgili kızlarım Fatma, Ravza ve Şevval Yasemin Koçer için istiyorum. Armağanımız olsun efendim. Merhaba, İstanbul'dan Tuğba ben. İş çıkışı trafikte dinliyoruz sizi. Sonsuzluğa Özlem adlı eseri yayınlar mısınız? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar.

Aleyküm hayırlı yayınlar. Sıradaki eser Abdurrahman Yılanlı, Ebu Bekir Yılanlı, Salih Yılanlı, Ahmet Yılanlı, Zeynep Yılanlı, Sema Nur Yılanlı için istiyorum. Ayrıca tüm Diyanet çalışanlarına Adıyaman Kahta'dan selam olsun. Ali Yılanlı, teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sizleri buluşturalım sıradaki istemiş olduğunuz eserimizle, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Çağatay Bey hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza. Allah razı olsun. Bu yayınlar günün yorgunluğunu atmak ve ruhen dinlenmek için harika bir rehber. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Daima bizimle olmanız dileğiyle Çankırı'dan Kenan Ayten ve Hakan Demiray'dan sevgiler, selamlar. Aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun. Hayırlı akşamlar. Rabbim zulm altında ve sıkıntıda olan kardeşlerimize yardım eylesin. Mersin'den selamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun. Yoldayız ve sizinle birlikteyiz. Konya'dan Hüseyin ben. Rabbim programda emeği geçenlere ve geçenlerden razı olsun. Amin. Tez zamanda Gazze'nin kurtuluşunu nasip eylesin. Amin. Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum. Yayınlar mısınız? Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar sizlere de efendim. Ve diğer dinleyicilerimiz, sessiz dinleyicilerimiz, sizin de mesajlarınızı, istek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Bakıyoruz hemen diğer mesajlarımıza. İyi çalışmalar diliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Keyifle dinliyoruz Dikmen'den. Hacı Kaplan, bizim için de bir eser yayınlarsanız seviniriz. Tabii ki yayınlarız. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim. Amin. Hayırlı akşamlar Karapürçek'ten. Recep Diyanet Radyo yayınını dinleyemiyoruz buradan. Bakalım bizimle alakalı bir durumsa ibedi olarak arkadaşlarımız çözerler efendim, hiç merak etmeyiniz. Selam olsun ayrıca sizlere de. Afyon Karahisar'dan Abdullah Ertaş, sıradaki eser sevgili eşim ve oğullarım Nuh Asa ve Muhammed Asım için istiyorum. İyi yayınlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Hemen buluşturalım istek eserimizle sizleri, ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
5: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey'e hayırlı akşamlar efendim. Sizlere de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Zeynep Subaşı, Hatay Antakya Tokdemir'den selamlar. Şu anda tarladayız ve yanımda olan abim, arkadaşım ve babam tarlada, sizleri dinliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Bizden de yanınızdaki kıymetli insanlara selam olsun. İyi akşamlar ey sevgili Eser'i, bizim için yayınlar mısın?

Siz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen istek eserlerimiz bayağı fazla. Hemen yine o eserlerden birini sizlerle buluşturalım. Sonrasında bekliyoruz mesajlarınızı. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz, mesajlarınıza devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hatay İskenderun'dan Muhammed Halil ben. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ailemle beraber Kahramanmaraş İlahiyat Fakültesi yüksek lisans sınavından dönüyoruz. Eşim Gökçe, oğlum Ertuğrul'a selam olsun. Sıradaki eser onlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Antalya'dan herkese hayırlı akşamlar. Yandım bir kere eserini istiyorum. Mustafa Göksu, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Amine, Ayşe, Badır ben, bütün kardeşlerim, kuzenlerim ve şu an radyoyu dinleyen herkes için istiyorum. Allah'a emanet olun sizler de efendim. Hemen dinletelim, buluşturalım sizlerle eserimizi, ardından devam edelim.

0: devam ediyor.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Sıradaki eser hem eşime, çocuklarıma ve Diyanet Radyo ailesine armağan olsun. İstanbul Beykoz'dan Yusuf Ünal. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ekrem Güzel ben. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Alper'den Ayasofya eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki istek eserimizi dinletelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajınıza bakacağız. Hayırlı akşamlar. Metso ailesi İstanbul Caddelerinde Diyanet Radyomuzu sizleri dinliyoruz. Bizim için de Ali Almış Sancağı Eline eseri yayınlarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Antalya'dan da Özlem Hanım selamlarını gönderiyor bize. Teşekkürler efendim. Mutfakta sizi dinliyoruz. Bir yandan da yemek hazırlığı. Kolaylıklar diliyoruz. Mutfak grubumuza selam olsun. Bir yandan yemek hazırlığında, bir yandan sofra kurma telaşında olan bütün mutfak grubumuz sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi buluşacak sizlerle. Ardından tekrar huzurlarınızda olalım.
2: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Efendim hemen şöyle mesajımıza bakalım, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Eyüp Sultan'dan İbrahim Yıldız ben. Hayırlı akşamlar olsun. Ağlama Karanfil demeye çalıştınız galiba eser ismi olarak. Başta şehit ailelerine Özgür Filistin'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. 80'lerde sıkıntı çeken Müslüman başörtüsü mağdurlarına Yıldız ailesine armağan olsun. Sizi, sevdiklerinize Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ediyoruz efendim sizler de. Geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz efendim. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bereketli, sağlıklı, huzurlu bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu gibi sevdiği Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Allah'ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır ve bu duayı 3-5 defa tekrar et dedi.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezr-ü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bu bölümünde En'am suresi 113. ayeti kerimesini anlamaya çalışacağız. Bir önceki programımızda

0: Allah'ın peygamberlerini imtihan ettiğini, hak ile batıl arasındaki mücadelenin insanlık tarihinin değişmeyen gerçeği olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise hemen o ayetin ardından gelen bu 113. ayeti ele alacağız. وَكَذَٰلْكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ diye başlayan bir önceki En'am suresi 112. ayet وَكَذَٰلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ şeklinde başlayan bir ayetti. Bu وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ şeklinde devam eden 113. ayet. Bu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ o yaldızlı sözlere, önceki ayet-i kerimeye gidiyor. O yaldızlı sözlere kansın. Kim? اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Allah'a inanmayanların kalpleri. وَلِيَرْضَوْهُ ve o yaldızlı sözden hoşlansınlar onlar, o kalpler. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ve onlar o suçu işlemeye devam etsinler diye biz böyle yaptık. Bu ayet insanın kalbinin neye meylettiğini anlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Burada geçen bu yaldızlı söz ifadesi tabii dikkat çekici. İşte dışı parlak, içi boş söz anlamına geliyor bu yaldızlı söz. Geçen hafta üzerinde durmuştuk önceki programda. Kulağa hoş geliyor, kalbe güven vermiyor, insana haz veriyor ama ruhu beslemiyor. İnsanı büyütmediği gibi bilakis insanın içini çürütüyor. Fakat kalp eğer hakikate kapalıysa bu tür süslü sözler ona hep çekici geliyor. Nitekim ayet diyor ki ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere artık şeytanlaşmış bir takım insanların yaldızlı sözleri, şeytanların fısıltılarına kansınlar onlar. Çünkü hakikat ancak ahiret bilinciyle anlaşılır. Aziz kardeşlerim, kalp ahireti unuttuğunda hesabı unutur. Ahireti unutan kalp sorumluluğu unutur. Ahireti unutan kalp vicdanın sesini kısmaya başlar. Ve o zaman kolay ve süslü sözler o kalbin sahibine, o insana cazip hale gelir. Kıymetli kardeşlerim, hayatımızda hepimiz böyle durumlarla karşılaşırız. Bazen yanlış olan şey süslü, çekici görünür. Kolay olan doğru olandan daha cazip hale gelir. Kötülük iyilikten daha hızlı sonuç veriyor gibi görünür. Ama unutmayalım, her süslü şey güzel değildir. Her kolay şey hayırlı değildir. Gülün rengi güzeldir ama diken can yakar. Fakat gül dikensiz olmaz. Hakikat de böyledir. Zahmetlidir. Sabır ister. Emek ister. Ama o hakikat sonunda kalbe itminan verir. Kalbi huzura kavuşturur. Ayetin devamında gelen ifade çok çarpıcıdır. Ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler. Yani süslü söz yalnız kandırmaz, aynı zamanda artık alıştırır, insanda bir alışkanlık haline gelir. Günah insanın eline bir kere yapıştı mı bırakması zorlaşır. Kalp bir kere yanlış yolda tat almaya başlarsa doğruyu acı zanneder. Bu yüzden Kur'an günahı yalnızca bir fiil olarak değil, bir alışkanlık olarak anlatır. Yanlışlar tekrarlandıkça normalleşir. Normalleştikçe güzel görünmeye başlar. Ve en sonunda insan kendini hep haklı zanneder. İşte bu bir kalbin kararmasıdır. Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim, bu ayet bize iki büyük ders vermektedir. Birincisi, yönü belirleyen kalplerdir. Kalp Allah'a açıksa hakikati sever. Kalp artık hakikate kapanmışsa yaldızlı sözü sevmeye başlar. İkincisi, ahiret bilinci insanı diri tutar. Ahireti unutan insan dünyayı merkeze alır. Dünyayı merkeze alan insan nefsin rüzgarına kapılır. Bu yüzden İslam bize sürekli şunları hatırlatır. Hesap var, mizan var ve dönüş var. Bunu hatırlayan insan günahı süslü görmez, göremez. Ve güzellikleri Allah'ın rızasında arar. Değerli kardeşlerim, şimdi soralım kendimize. Kalbim neyi güzel buluyor? Benim kalbim neye yöneliyor? Benim kalbim neye aşık? Benim kalbim neyi savunuyor? Bu sorular insanın gerçek yolunu gösterecektir. Çünkü insanın yolu kalbinin yöneldiği yoldur. Allah'ım, kalbimizi hakikate aç. Yaldızlı sözlerin aldatmacasından koru bizleri. Ahireti unutmayan, dünyayı doğru gören ve anlamlandıran, ahireti sürekli hatırlayan kalplerden eyle. Sevdamızı doğruya, gücümüzü sabra, yolumuzu sana yönelt Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru, Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan, Muhammed

mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der, dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der, şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu gibi sevdiği Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Allah'ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır ve bu duayı 3-5 defa tekrar et dedi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalardığını sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar. Ben Denizli'den Sevgi. Güzel arkadaşlarım için Aykut Kuşkaya'dan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben Latif. Zat-ı Hak'tan mahremi irfan olan Anlar Bizi ilahisini babam için istiyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kastamonu'dan Şehnaz. Uyan ey gözlerim, uyan ilahisini çocuklarım ve ailem için istiyorum. Teşekkür ederim.

Merhaba, iyi yayınlar. Ben Sait. Oğlum Ömer Safa ile birlikte sizi dinliyoruz. Erler demine destur alalım ilahisini. Sizden rica ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Bütün dinleyenlere selam olsun. Yollarda olup Diyanet Radyo frekansında buluşanlar için istiyorum sıradaki eseri. Seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın, adli Teala neler eyler.

İyi akşamlar, ben Şeyma Nur. Bugün babam Abdülkadir ve Fatih amcam için Taler Yüncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde ezgisini istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler, iyi akşamlar. Senin...

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, fil olayı bir mucize mi? Kuşların kızgın taş atması doğru mu? Son dönemde bazı müfessirler bu olayın sinekler tarafından çiçek mikrobu atılması, bazı araştırmacılarda volkanik patlama olduğunu ileri sürüyorlar. Bu iddiaların doğruluk derecesi nedir?
2: İlginç bir tartışma doğrusu. Bakıldığında modern zamanlara kadar bu olay hakkında böyle bir tartışma yok. Günümüzdeki tartışma Elmalılı Hamdi Yazır'ın dediği gibi maddecilere hoş görünmek için mi, yoksa gerçekten bir bilimsel veriye dayanarak ortaya konulmuş bir görüş mü, ya da ikisinden biri mi? Bu iddiaları ortaya atanlar nedense ümmetin çoğunluğunun görüşünü hiç dikkate almıyorlar da kırıntı tabir edilen veya marjinal görüşlere dayanıyorlar.
1: Bu ön yargılı bir yaklaşım olmaz mı?
2: Zaten kesin bir şey söylemedim. Dikkat edilirse soru şeklinde ifade ettim. Konunun başında kesin kanaat oluşturmanın doğru olmadığını ben de kabul ediyorum. Ancak meseleyi açıklığa kavuşturmak için öncelikle bir takım soruları sormanın ve ihtimalleri ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Kur'an'da bu olay nasıl zikrediliyor?
2: Kur'an'da Fil suresinde bu olay şöyle anlatılır. Görmedin mi Rabbin fille birlikte gelenlere ne yaptı? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğla parçası misali kızgın taşlar atan kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilmiş ekine çevirdi. Bu surede anlatılan şudur. Yemen'i işgal eden Habeş ordusunun komutanı Ebrehe, Yemen'in Sana kentini başkent, kendi yaptırdığı kiliseyi tek ziyaret yeri yapmak için Kabe'yi yıkmak ve Mekke şehrini ortadan kaldırmak niyetiyle filler eşliğinde yola çıkıyor. Yüce Allah'ın mucizevi olarak gönderdiği kuşların attığı kızgın taşlarla ordusu tamamıyla etkisiz hale getiriliyor. Bu olayda türü bilinmeyen bir kuş sürüsünün ortaya çıkması, kızgın taş taşımaları ve askerlerinin

0: askerleri hedef alarak atış yapmaları tam bir mucizedir.
1: Mucize olduğunu nereden çıkartıyorsunuz?
0: Tefsir ve tarih kitaplarında verilen bilgilere göre bu kuşlar bölgede bilindik türden değil, o anda ortaya çıkmışlardır. O yüzden de şekilleriyle ilgili çok farklı bilgiler verilmiştir. Farklı bilgilerin olması, bölgede aynı veya benzer türde kuşun olmaması ve herkesin kendine göre tanımlamaya çalışmasındandır. Surede geçen ebabil kavramı da kuşun türünü değil, sürüler halinde gelişini anlatan bir ifadedir. İkinci mucize, kuşların kızgın taş taşımalarıdır. Bu da bilinen ve karşılaşılan bir olay değildir. Hiçbir canlı bir alet kullanmadan kızgın bir taş taşıyamaz. Üçüncü mucize ise bu taşları bir hedef seçerek atıyor olmalarıdır. Yani başka yeri değil, bizzat Kabe'yi yıkmak ve bütün Mekke'yi yok etmek üzere gelen Ebrehe ordusuna hedef almalarıdır.
1: Öyleyse olay bir mucizedir.
0: Kur'an'daki anlatım bunu göstermektedir. Aslında mucize bir peygamberin elinde gerçekleşir. O yüzden bu mucize henüz yeni doğmuş Hazreti İsa'nın konuşmasına benzetilebilir. O sırada Hazreti İsa henüz peygamber değildir. Bu şekilde henüz peygamber olmaksızın meydana gelen mucizelere irhas adı verilir. Nitekim fil mucizesi her ne kadar Hazreti Peygamber doğmadan önce gerçekleşmişse de onunla alakalıdır. Zaten surenin Mekke döneminde indirilmiş olması ve başında görmedin mi ifadesinin kullanılması bunu ifade etmektedir. Öte yandan bu mucize tıpkı Hazreti Musa'nın elindeki ağaçtan asanın canlı yılana dönüşmesi gibidir. Burada dini ve akli bakımdan şaşılacak bir durum yoktur.
1: Ama Hazreti Peygamber görmemiş bu olayı. Neden surenin başında görmedin mi deniliyor?
0: Evet, görmemiş. Ama o kadar meşhurdur ki görmüş gibi bilmektedir. Demek ki Arap dili, kültürü ve geleneğinde çok iyi bilinen olaylar için bu tür ifadeler kullanılmaktadır. Zaten müşrik Araplar Hazreti Peygamber'e yönelik bu konuda bir eleştiri getirmemişlerdir. Bu da olayın böyle ifade edilmesinin dil ve kültür açısından doğru olduğunu gösterir. Öte yandan bu ifade Mekke'de olayın canlı şahitlerine yönelik de olabilir. Çünkü Fil suresi indirildiğinde Mekke halkından yaşı uygun olanlar bu olayı bizzat gözleriyle görmüşlerdir.
1: Peki bu kuşlar mikrop taşıyan sinekler olamaz mı? Kaynaklarda olaydan sonra bölgede çiçek benzeri bir deri zedelenmesi hastalığının ortaya çıktığından bahsedilmektedir.
0: Doğrudur. Tefsirlerde ve tarih kitaplarında bu bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler özellikle sahabeden sonraki nesilden olan İkrimeden gelmektedir. Zaten eski müfessirler kitaplarını aldığına göre bunu yadırgamamışlardır. Olaydan sonra çiçek hastalığına benzeyen deri zedelenmesi, kızgın taş atılması sebebiyle gerçekleşmiş olması büyük ihtimaldir. Ancak bu deri zedelenmesinin bir salgın hastalık olduğuna dair bir bilgi yoktur. Nitekim Hazreti Ayşe, Ebrehe'nin ordusundan yaralanmış vaziyette iki kişiyi Mekke'de gördüğünü söylemiştir. Salgın olsaydı halk onları Mekke'de barındırmazdı. Çünkü eskiden de insanlar salgın hastalıklara karşı son derece duyarlıdırlar. Ayrıca İkrim'e de taş atan kuşları reddetmiyor, sadece fazladan bilgi olarak çiçek benzeri bir hastalığın bölgede ilk defa gerçekleştiğini söylüyor. Bu da olayın mucize olduğunu gösteriyor.
1: Volkanik patlama ihtimaline ne dersiniz? Kızgın taşlar o patlamanın sonucu askerlerin üzerine düşmüş olamaz mı?
0: Bunun için elimizde tarihi bilgiler ve volkanik bulgular bulunması gerekir. Günümüzde jeolojik araştırmalar yaklaşık da olsa bir tarih saptayabilmektedir. Eğer o bölgede böyle bir volkanik patlama olduysa bunun hem tarihi kaynaklara girmesi hem de volkanik araştırmalarla tespit edilmesi gerekir. Olay Mekke civarında olduğuna göre bunun tespiti çok zor değildir. Böyle bir tespit olmadan, kesin tarihi bilgi ve bulgular bulunmadan bir yorum ortaya atmak kuru iddiadan öteye geçemez.
1: Kuşların attığı kızgın taşlarla gerçekleştiğini doğrulayan tarihi bilgi var mı?
0: Tabii ki. Tarihi bilgilerin büyük çoğunluğu Fil suresinin zahirine uygun düşecek şekilde gelmiştir. Fil suresinin kendisi bunun birinci belgesidir. Surenin ibaresi sağa sola çekiştirmeden veya Arap dilini zorlayan yorumlara gitmeden bir mana verilecek olursa durum açığa çıkar. Öte yandan bu sure indiğinde olayın birçok şahidi yaşamaktaydı. Eğer Fil suresindeki anlatım gerçek dışı olsaydı özellikle olayın şahidi olan müşrikler buna itiraz ederlerdi.
1: Peki hocam, bu zorlama yorumların sebebi ne olabilir?
0: Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, modern dünyanın büyüsüne kapılmak. Nitekim modern zamanlarda akılcı anlayış doğrultusunda mucize gibi olağan dışı olaylara itirazlar yaygınlaşmıştır. Bazı iyi niyetli dindarlar, onların bu itirazlarını gidermek ve işi normal göstermek için böyle bir takım izahlara yönelmişlerdir. Şu da bir gerçektir ki, modern zamanlarda ortaya çıkan bu yorumlar ne dindarları ne de din karşıtlarını tatmin etmektedir. Çünkü ne gerçekle örtüşüyor ne de beklenilen modern akla uygunluk sağlanıyor. Yapılan yorum yeni bir tartışma meydana getirme dışında bir işlev görmüyor. Ancak bu tür yorumların dini ve inancı törpülemeye ve aşındırmaya dönük bir takım sonuçları oluyor. Melek ve cin inancından Hazreti Adem'in ve Hazreti İsa'nın yaratılışına kadar birçok konuda kafaların karışmasına yol açıyor. İkinci sebepse bazı kimselerin aykırı konuş ki fark edilesin hevesine kapılmasıdır. Bunun üzerinde konuşmaya bile gerek yoktur.
1: O takdirde ne yapılması gerekir?
0: Yapılacak şey, olağan dışı olay olan mucize ile olağan olayın birbirine karıştırılmaması, her birinin kendi mecrasında tutulmasıdır. Zira mucize, kendi dönemlerinde peygamberler için bir tasdik aracı olduğu gibi, bugünün dindarları için de Allah'ın evrene müdahale ettiğinin bir göstergesidir. Mucizeyi yok saymaya veya olağanlaştırmaya yönelik çabalar, deizm benzeri bir anlayışa yol açmaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu anlayışa göre Allah evreni yaratmış, bir sistem koymuş ve köşesine çekilmiştir. Olağan dışı bir olay söz konusu değildir. Tarihte mucize diye anlatılan her olay da aslında olağandır. Sonuç olarak bu tür yaklaşım mucize ile olağanın, bilimle dinin alanlarını ayıramayan bir zihnin ürünüdür. Biraz zihin duruluğu bu tür tartışmaların gereksizliğini görmeye yeter.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Ve bugün sizlerle birlikte gönül dünyamızın en müstesna köşelerinden birinde kurulmuş olan Bitlis Ulu Camii'ne doğru yola çıkıyoruz inşallah. Sevgili dostlar, Kufi kitabesine göre bu muhteşem yapı Hicri 545 yılında Mervanoğullarından Ebu'l-Muzaffer Muhammed tarafından yaptırılmış. Ancak bu kitabenin onarım kitabesi olduğunu ileri sürenler de var elbette. Yani bu bina, bu güzel yapı bu tarihten daha önce zamana dayanmakta. Birçok defa onarım gören ve 1062 yılında esaslı şekilde elden geçirilen yapı, 1916 yılındaki Rus işgali sırasında maalesef hasar görmüş. 1985 yılında tekrar onarılmış. Yapıya son cemaat yeri ve bazı pencerelerin eklenmesinin yanı sıra dereye bakan batı kenarı boyunca bir teras duvarı örülmüş. Ayrıca kuzey yönüne müştemilat gibi bazı yapılar da inşa edilmiş. Doğu-batı istikametinde enine gelişen mihrabı paralel üç nefli ve mihrab önü kubbeli yapı kesme taş malzemeyle inşa edilmiş. Doğu cephesinde yuvarlak kemerli, batı cephesinde müdahale görerek genişletilen dikdörtgen formlu üçer pencere, kuzey ve güney cephesinde ikişer pencere açıklığı yer almakta. Silindirik kasnağında dört pencere bulunan pantatifli kubbe, dıştan taş bir külahla örtülü durumda. Sevgili dostlar, beşik tonozlu neflerin üstü aslında düz toprak olarak yapılmıştı. Daha sonra onarım sonrasında kurşun kaplı kırma çatıya dönüştürülmüştü. Onarım esnasında girişin sağlandığı kuzey cephesi değişime uğramış. Bu yöne betonarme bir son cemaat yeri ilave edilmiş. Cami-i Şerif'in ana kütlesinden biraz daha alçakta kalan bu bölüm, ortada kapı, iki yanda birer pencere olmak üzere altta üç adet yuvarlak kemerli açıklığa sahipken, üstteki üç pencere açıklığı dikdörtgen formludur. Harim mekanına üç kapı ile giriş sağlanmaktadır. Kuzey, doğu ve batı cephelerinde. Orta kapının solunda yedi satırlık Arapça Kufi kitabe, doğudaki kapının üzerinde ise dört kartuşlu ikinci bir kitabe mevcut. Harim, mihraba paralel yönde uzanan sekiz adet dört kollu payenin taşıdığı sivri kemerlerle üç nefe ayrılmış durumda. Doğu ve batı cephelerinde duvara gömülü olan payelerden mihrab önünde yer alan ikisi, kubbeyi vurgulamak üzere diğerlerinden daha kalın ve zengin profilli şeklinde yapılmış efendim. Yarım daire planlı nişe sahip mihrab, ikiz sütunlara oturan hafif sivri kemerli bir düzenleme göstermekte. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınan mihrabın çevresi fayans kaplanmış. Sade bir şekilde tasarlanan harim mekanının geçmişte ahşap bir mahfilinin bulunduğu bilinmekte. Kıymetli dostlar, bu muhteşem Cami-i Şerif'in, Bitlis Ulu Camii'nin kuzeybatı yönünde ayrı bir kütle halindeki minare kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. Kare kaide üzerine oturan ve iki silme ile sonlanan pabuçluğun köşeleri pahlanmış durumda. Profilli bileziklerle üç eşit bölüme ayrılan kalın silindirik gövde tek şerefelidir. Bir dönem saat kulesine dönüştürülmesi bir şekilde akla gelmiş, düşünülmüş, bu muhteşem minarenin petek bölümünde bazı değişiklikler yapılmış. 1970'li yıllara kadar mevcut durumunu koruyan minarenin üst bölümü, sonraki dönemde yıldırım düşmesi sonucu hasar görerek yenilenmiş. Bugün masif olan petek bölümü taş bir külahla sonlanmakta. Minarenin 898 Hicri tarihli iki satırlık kitabesinden dolayı geç dönemde yapıldığını ileri süren görüşlerin yanı sıra bunun bir onarım kitabesi olduğunu belirten görüşler de var şüphesiz. Bitlis Ulu Camii Şerifi yalnızca Bitlis'in değil, bütün Anadolu'nun en erken tarihli yapılarından biridir sevgili dostlar. Yapı mihrab önü kubbeli planı ve sağlam kesme taş minaresiyle Artuklu Camii mimarisinin gelişimini etkilemiştir. Ve Büyük Selçuklu mimarisinin Anadolu'daki ender örneklerinden biridir.
Cenab-ı Allah ziyaret edebilmeyi, radyo programında yapmış olduğumuz ziyareti hakikate dönüştürebilmeyi, zahiren oradaki güzel gönüllü insanlarla hemhal olup birlikte ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim, Tarih ve Mekan programının bu bölümde sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış.

hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor. Her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle.

Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle.

Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir ağrı kederden ya Resulallah. Reyhi aşkında pir oldum, melazu destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Çok konuşmakta yarar yoktur. Söylenmeyen söz som altın sayılır. Ağızdan çıktıktan sonra bakırlaşır.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ahadis fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dunya vel ahire tevaffani musliman ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, "Hâzâ min fadli Rabbi" ifadesinde zikredildiği gibi, bu Rabbimin bana bir fazlıdır diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin diyor. Dolayısıyla bu hal, bu duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki, mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf aleyhisselamın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak

0: kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf suresinde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek, Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf, canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa, biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası, وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ, beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki iyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Fatma Zehra Uluer'in kaleminden İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi. Modern dünyanın getirdiği bir yenilik olarak kişisel gelişim veya NLP gibi kavramlar epeydir bizim de hayatımızın merkezinde konumlandı. Kitapçıların en görünür raflarında, çok satanlar listelerinde, toplu taşıma araçlarında, gençlerin ellerinde sıkça gördüğümüz kitaplar kişisel gelişim kitapları. Yalnızca kitaplar mı? Bugün üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde düzenlenen konferansların büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim alanındaki programlar, seminerler oluşturuyor. Aydınlanma süreci ve moderniteye geçişle birlikte sözlü kültür dönemi yerini yazılı kültüre bırakmış ve bilgi herkesle paylaşılması gereken bir ürün olarak öne çıkmıştır. Seyahatten ticarete, tarım ve hayvancılıktan şifalı bitkilere, özlü sözlerden yemek tariflerine kadar birçok alanda var olan bilgiyi derleyip toparlayan ve topluma sunan başvuru kitapları ve kılavuzlar yazılmış ve bunlar toplum tarafından büyük rağbet görmüştür. Kişisel gelişim kitapları da bu minvalde merak ve ilgi konusu olur. Kitlelerin gündelik yaşama dair pratik öneriler, tavsiyeler, başarı hikayeleri, görgü kuralları ve faydalı bilgiler gibi içeriklere ilgi göstermesi ve talebin bu doğrultuda artmasıyla bu eserlerin çoğalması ve büyük ilgi görmesi sağlanmış oldu. Kişisel gelişim de bu ihtiyaçtan doğar ve kapsam alanı aslında tahminimizden daha fazladır. Psikolojik, zihinsel, fiziksel ve sosyal alanlarda gelişmeyi, kendini aşmayı tavsiye eden kişisel gelişim, bireylere ekonomik bilinç geliştirme, tasarruf yapma, borç yönetimi, kriz yönetimi ve kazançlı yatırım konularını da öğretmeyi amaçlar. Bu kadar kapsamlı bir alana hitap edince haliyle kişisel gelişimin müşterisi de çok olur. Çıkış noktası Batı olsa da bizim ülkemiz dahil olmak üzere pek çok Doğu toplumunda da rağbet görüyor. Peki NLP yani Türkçe karşılığıyla düşünce ve dil programlaması veya kişisel gelişim nedir? Bizi ne kadar ilgilendirmektedir ve fayda zarar boyutuyla değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? Bu meseleyi Müslüman ve Türk toplumu olarak yeterince eleştirel boyutta ele alabildik mi mesela? Aslında yüce dinimiz İslam'ın temel inançları insanda ahlaklı bir kişilik gelişimini inşa etmeye yöneliktir. Allah Teala'nın bizlerden beklediği de iman ve ahlak boyutunda tam bir tekamül değil midir? Bugün konuk ettiğimiz, anonsta da adını zikrettiğimiz eser, Müslüman kimliğine sahip olup da kişisel gelişime ilgi duyan ve bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden faydalanmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Ve az evvel sözünü ettiğimiz eleştirel yaklaşımla konuyu ele alıyor. Fatma Zehra Uluer'in kaleme aldığı İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi isimli eser, bu alanda yapılan çok faydalı bir çalışma olmuş. Uluer çalışmayı ikiye ayırıyor. İlk bölümde kişisel gelişim ve NLP'nin tanımı, kapsamı, tarihçesi, NLP'nin ortaya çıkışı ve sonrası, temsil sistemleri ve teknikleri gibi başlıklar yer alıyor. İslam inancı açısından NLP başlıklı ikinci bölümde ise kelamda sabit ve değişken mesela

0: Sail ve vesail. Uluhiyet açısından NLP sisteminin değerlendirmesi, nübüvvet inancı açısından NLP sistemi ve ahiret inancı açısından NLP sistemi gibi alt başlıkla konuyu irdeliyor. Özetle bu eser, İslam inanç sistemi açısından kişisel gelişimde NLP'yi, yani duyu dil programlama tekniklerini eleştirel bir bakışla değerlendiriyor. Ve Müslüman düşünce ve inancı açısından önemi büyük olan itikadi esasların kişisel gelişim terminolojisinde yer bulamaması nedeniyle hak ettiği değeri göremediği gerçeğini de ortaya koymayı hedefliyor. Bu alanda gayet başarılı ve faydalı bir çalışma olmuş diyebilirim. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Zehra Uluer'in kaleminden İtikadi Açıdan Kişisel Gelişim Eleştirisi isimli eseri konuk ettik. Kişisel gelişim alanına Müslüman bir bakışla ve eleştirel gözle yaklaşan, meseleyi NLP örneğiyle ele alan bu çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enini ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
7: Ama
10: Evet.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz? Şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde Ensar'ın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki.
6: Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın Resulüne olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor.
8: Senin burada kalacağını düşününce ağzımızdan çıkanı fark etmedik.
7: Bizim için bağışlanma diler misin?
2: Peygamberimiz, hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi.
8: Şükürler olsun.
2: Peygamberimiz şöyle devam etti: ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti.

0: Mekke artık Müslümanlara aitti. Kâbe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin'le Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu iki kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
1: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
0: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e "Haydi kalk." dedi.
2: Hemzin başım üstüne. Canım sana fedadır.
0: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
3: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
4: Malik bin Avf'ın emri.
3: Beni ona götürün.
4: Emredersiniz.
3: Bu ordunun komutanı sen misin?
5: Evet, benim.
3: Stratejik bir bölge seçmişsin. Tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
5: Öyle, sağ ol.
3: Ama bir yanlışın var.
5: Neymiş o?
3: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
5: Evet, her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
3: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın. Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. kavmini tehlikeye atıyorsun. Yapma.
5: Senin sözlerine yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir? Senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
0: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Evazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
6: Dikkat edin! Siper olun!
7: Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
8: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
7: Kaçın!
9: Allah'ım yardım et. Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle.
7: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
6: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
7: Ben gidiyorum.
9: Sen git. Ben seni korurum.
6: Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar.
9: Hadi. Allah yardımcın olsun.
0: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanımları da indi. Bunun başka bir izahı olmalıydı.
10: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
11: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
10: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
12: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin.
13: Abbas senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın. Koruyun onu. Hadi.
0: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü'ydi. O beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde amcası Abbas atın yeminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmıyorlardı. O an Resulullah Abbas'tan Ashab-ı Semure diye nida etmesini istedi. Semure, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in canları pahasına kendisini koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adıydı.
14: Ashab-ı Semure nerede? Ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey Ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
0: Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan buyur ya Resulallah diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına ey Allah'ın kulları şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey Ensar topluluğu şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diye seslendi.
9: Buyur ya Resulallah. Emrine amadeyiz.
7: Bu tarafa gelin, buradayız.
0: Bu esnada düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı. Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamber'le korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dua

silahlarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu gibi sevdiği Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Allah'ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır ve bu duayı 3-5 defa tekrar et dedi.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse haccedin." buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: "Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?"
3: "Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu."
2: "Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi."
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin." diyerek sözünü tamamladı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın.

En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.